çeşmesine, ben yandım badem ezmesine. Haydindi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine. Haydindi saray çeşmesine, ben

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız bir Erzurum türküsüyle başlıyor. Kırmızı Gül Demet Demet. Kaynak kişi Muharrem Akkuş, derleyen Nida Tüfekçi ve seslendiren Köksal Coşkun.

Mehmet Ali Torun'dan alınan Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye, Hayal Has'ın yorumundan dinliyoruz.

Şu yalan dünyaya geldim gideli, gönül senden özge yar bulamadım. Yaralandım, alkanlara belendim, elimin kanını yor bulamadım. Bu türküyü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz.

Hüseyin Dilaver'den Ahmet Yamacı'nın derlediği Oy Benim Sevduceum Trabzon türküsünü Arzu Akmeşe'nin yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli bir Eskişehir türküsüyle devam ediyor. Kayada keklik alayı. Kaynak kişi Sopi Atlar, derleyen Ferruh Arsunar ve seslendiren Celal Bakar.

Mevlüt Can Aydın ve Faik Buz'dan alınan İndim Yarim Bahçesine Göl Açılmış Elazığ türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Emin Yağcı'dan alınan Enis Genç Türk'ün derlediği bir Rize türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Haydi gidelim haydi. Fatma Topçu sizlerle.

Necdet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz şimdi. Gönül Dağı Yağmur Boran Olunca. Soner Özbilen sizlerle.

Kastamonu'ya doğru uzanıyoruz. Gır çeşmeden sular içtim. Kaynak kişi Yunus Sancaktaroğlu ve seslendiren Işıl Başel.

Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş, korudur hey benli dilber korudur. Gülünü dererken dalını kırmış, kurutur hey benli dilber kurutur. Bu Erzincan türküsünü Gülhan Aksoy Karahancı'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Çarşambayı sel aldı. Osman Kalay sizlerle.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste kabul edilen kanun teklifini terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Yurt içi ve yurt dışında terörle kararlı mücadelenin etkisine dikkat çekti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayiinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamaya en az 100 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Mekke İttifakı'na katılma konusu üzerinde çalıştığını söyledi. Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur" dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'na uymadığına dikkat çekerek, "İsrail'in adım atmaması biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir" ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda bir Filistinli daha katledildi. Bir polis aracına düzenlenen saldırıda da polis müdürü hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Filistinlilere ait 16 ev zorla boşaltıldı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa

Çiftçi FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz dedi.

boğazına bağımlı kalmak oldukça riskli dedim. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Uşak'ın Eşme ilçesinde Meşelik ve Makilik alanda çıkan yangınla mücadele de devam ediyor. Meteorolojinin sarık olduğu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Adalet Bakanı Akın Gürek suç örgütleriyle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, suç düzenini ayakta tutan kara paranın da takipçisiyiz. Suç işleyen kim olursa olsun yaptığı yanına kar kalmayacak dedim. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affına ilişkin kanunun usul ve esaslarını belirledi. Buna göre üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara 9 Aralık'a kadar yeniden başvuru hakkı tanındı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. Gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu ama ille de hayırlı olsun efendim. Bugün 14 Ağustos Cuma ve biz yine TRT Türkü'de sabah diyerek İstanbul Radyosu stüdyosunda yerimizi aldık. Sizlere radyomuz TRT Türkü'den seslenmek üzere. Hayırlı uğurlu bir gün olsun, sağlığınız daim olsun diyoruz ve bugün mesai günü. Tabii haftanın en hayırlı uğurlu günü olması dileğiyle her birinize kalbi selamlarımızı gönderirken yapımcımız Sevinç Demirkaya ve yine ana kumandamızda, kumanda masasında sevgili Servet Sever. Biz diyoruz ya insan sever, artık bugün bütün dinleyicilerimizi sevgiyle kucaklayarak programımıza başlıyoruz efendim. 7.30'da yol durumunu aktaracağız. 8 olduğunda meteorolojik görünüme bir bakalım. Ve sizlerden gelen iletileri, istekleri bir bir paylaşmak üzere 3 saatlik bir zaman dilimini tekrar yol yürüyerek türkü türkü Türkiye'm gezeceğiz. Hemen Nurşah Acun dinleyerek başlayalım. Zeki Babadağ'dan Erkan Sürmen'in derlediği bir Çankırı türküsüyle programımız başlıyor. Çarşılardan 3 mum aldım yakmaya ve başladık, yolumuz açık olsun.

Efendim saatimiz 7.11'i gösteriyor ve TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah dedik bu cuma sabahı yine. Tabii az önce Nurşah Acun türküsünü seslendirdikten sonra bir baktım ki mavilim mavişelim tenhada buluşalım. Efendim bu türkü Hacı Taşan'ın muhteşem keskin türküsüdür. Ve sevgili ekibimiz bize sürpriz yaptılar. Bugün ben maviler için değil stüdyomuzu siz göremiyorsunuz tabii ama yansıtmak istedim biraz. Sevgili Sevinç Demirkaya ve Servet Sever, böyle SS diyorum ben onlara, bir türkü armağan ettiler. Mavilim mavişelim tenhada buluşalım. Kendilerini sevgiyle kucaklıyorum. Ekip candır. TRT Türkü'de daima heyecandır efendim. Öyle diyoruz. Teşekkür ederim kendilerine ve devam edelim. Bu kez Tülay Ağgil'in sesi yankılanacak. Havacan Atan'dan derlenen bir türkü. Kırşehir Mucur'da. Karpuz kestim su yumuş diyecek Tülay Ağgil. Ardından da Muzaffer Ertürk'ün sesini dinleyelim ve Ahmet Gazi Ayhan'dan repertuarımıza geçen muhteşem Kayseri türkülerinden birini dinleyelim. Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım. Yolumuz devam ediyor efendim.

Saatimiz 7:20'yi gösteriyor efendim. Mehmet Can Pelikoğlu bir Rumeli türküsü seslendirdi. Kemal Altınkaya'dan Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenip notalanmış. Bir alçacık gügem dalı, kır dalı bin yukarı. Türkülerimiz devam ediyor TRT Türkü'de sabah. Efendim bugün cuma günleri normalde alışkınızdır. Emine Yılmaz da programımızın yapımcılığını sürdürür. Sevinç Demirkaya bugün sevgili Emine'nin repertuarını hazırlayıp sizlere program yapımcısı olarak seslenirken biz Servet Sever de sesleri ulaştırıyor. Emine'ye buradan selam gönderelim efendim. Fakat Sevinç Demirkaya bugün hem cuma, yarın da yine kendi repertuarıyla programımızın yapımını hazırlayacak. Ve devam edelim. Türkülerimiz ardı ardı sıralansın. Az önce demiştim, Muzaffer Ertürk de bir Kayseri türküsü seslendirecek. Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım. Ondan sonra da bir, eskiden Niğde derdik ama Niğde Aksaray derdik. Aksaray'ın artık kendisi il olduğu için o güzelim türküsünü de yine Belkıs Akgali'nin sesinden duyacağız. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olayım Allah'ım, bir güzel de bana yaz diyecek Selma Geçer, Emel Demir Yürek'ten Belkıs Akgali'nin kendi derlediği türküyle.

0: Yol durumu.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları arasındaki kesimde üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İstanbul yönü trafiğe kapatılı durumda ve D100 yoluna aktarılmış bir akış var. Çalışmalar 7/24 saat esasına göre devam ediyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam ve Çamlıdere kavşağı kesiminde de 7 ila 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları devam ettiği için İstanbul yönü trafiğe kapatıl durumda, ulaşım diğer yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları var. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29. kilometreleri arasında şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ yönü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan yine ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde fayda var. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometreleri arasında bu mevki Bakacakkadı mevkiidir. Toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için Zonguldak yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak devam ediyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleriyle bordür tüpleri temizlik çalışması devam ettiği için 10 Ağustos tarihinde başlayan çalışma 21 Ağustos'a dek devam edecek. Saat 8 ila 17.30 arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bu aktardığımız bilgiler bazı bölümleri kapsıyor. Daha güvenli ve emniyetini için sağlıklı bir yolculuk olsun diye lütfen Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ediniz

0: gerekli bilgileri gerektiğinde telefonla bizzat arayarak edininiz ve trafik akışı hakkında bilginiz olsun. Hatalı sollamalardan kaçının. Aman ha uyumayın direksiyonda. Yolunuz açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Mahmut Hamid Anoğlu'ndan derlediği bir Şanlıurfa türküsüydü okudu. Altının ufağı yam, siverek asması yam dedi. Ve biz devam ediyoruz efendim TRT Türkü'de sabah. Bugün Cuma günü, 14 Ağustos günü yayında, yine İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Emine Yılmaz Cuma günkü programı sevgili Sevinç Demirkaya'ya teslim etti. Ve bugün yapım masasında Sevinç Demirkaya var. İnsan sever, servet sever, en güzel biçimde sesleri size ulaştırır. Ve devam ediyoruz efendim. Gününüz güzel olsun. İstanbul serin. Birkaç ilimiz daha oldukça serin. Bu arada tabii çok üzücü. Dün haber bülteninde size meteorolojik görünümü yansıtırken özellikle Giresun ve civarında çok yoğun yağmur olacağını anlatmıştık, vurgulamıştık. Ancak işte bazen böyle canımız yanıyor. Dün acı bir haber yansıdı efendim. Bir anne iki evladıyla birlikte ne yazık ki sele kapıldı. Rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır versin Allah. Allah'ım afetlerden korusun bizi. Ve üzüldüm gerçekten de, gece aklıma o geldi. Dilerim hepiniz sağlıklı bir gün geçirirsiniz. Hayırlı, uğurlu, bereketli olur gününüz. Devam edelim. Bu kez Emel Taşçıoğlu'nun sesini duyacağız. Erol Parlan repertuarımıza kazandırdığı Kırşehir türküsü. Allılar diye biliniyor kısaca. Allılar, daldan dala ip gerdim, ipekli mendil serdim. Haydi dinleyelim.

Saatimiz 7.37'yi gösteriyor. Sizlere yol durumu hakkında kısacık bilgiler aktardıktan sonra Hakan Ünal'ın sesi yansıdı efendim. Ayşe Şam, Mahmut

0: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
1: Efendim saatimiz 7.47'yi gösteriyor ve sizlere tanıtımlarımızda da sıklıkla aktarıyoruz bu bilgileri. Ormanlarımızı koruyalım. Ormanlarımız vatanımızın da bekası için çok önemli. Lütfen kurumuş dallar arasında ufacık bir ateş parçası bile bulunmasın. Allah saklasın, bizim milli varlığımızdır. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olalım dedik. Erol Köker'i dinledik az önce. Aysel Sezer'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği bir Yozgat Akdağ Madeni türküsüydü. Bir kadın olayın havası, ancak çokça sıklıkla erkekler arasında da oynanan bir kına havasıdır aslında. Yandan oyna, yandan oyna, kız halayı yandan oyna, kurban olan suna boya, yar halayı yandan oyna. Ve devam ediyoruz. Türkülerimiz bir bir ardına sıralanırken Ürgüplü Refik Başar'ını unutmak mümkün değil. Sarı Sözen hocamızın Nevşehir Ürgüp'ten kendisinden derlediği türküde de Emine Karakuş'un sesi ulaşacak sizlere. Dam başında sarı çiçek, buradan gidek Ürgüp'e göçek. Efendim çok sevilen bu türküyü dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Efendim bir Ağustos programı yapıyoruz. 14 Ağustos bugün. Ağustos ayı yarılandı. Yavaş yavaş yaza vedayı hazırlanıyoruz. Şimdi az önce çok güzel bir aşıklama dinledik efendim. Aşıklamamız devam ediyor ve az önce dedi ki Seher Yeli Nazlı Yare bildir beni bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan tut elimden kaldır beni. Nuray Aliler seslendirdi. Kul Ahmet'ten Arif Sağ'ın repertuara kazandırdığı bu deyişi Kahramanmaraş'a ait. Bir aşıklama daha dinleyelim. Kahramanmaraş'ta kalalım. Nazmiye Coşkun Özgül Aşık Mahsuni Şerif'ten derlemişti. Hilal Özdemir yorumuyla ulaşacak sizlere. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabım, dandım yandım içemedim diyecek ve sonra meteorolojik görünümü aktaralım.

0: Hava durumu.
1: Değerli dincilerimiz, dün meteorolojik görünüm aktarırken bazı illerde çok yoğun yağış olacağından söz etmiştik. Ve gerçekten de İstanbul'da da oldukça sıcaklık değerleri arasında farklılık oldu. Çok da yoğun, sert bir Poyraz esintisi vardı. Bu etkili de oldu. Meteoroloji Genel Müdürü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Genellikle diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretse de özellikle kuvvetli rüzgar Marmara'da yine saatte 60 ila 80 kilometre hızla esecek. Bölge bölge sıcaklık değerlerini görelim. Marmara, Bursa 29, Çanakkale 31, İstanbul 28, Kırklareli 29. Ve Ege'ye geçiyoruz. Denizli 24, İzmir 36, Muğla 37, Uşak 31. Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32. Ve İç Anadolu bölgemize bakalım. Ankara 30, Eskişehir 28, Konya 31, Niğde 30. Bolu 26, Düzce 27, Kastamonu 15, Zonguldak 20, Batı Karadeniz'de böyle seyrediyor. Ve Doğu Karadeniz'e baktığımızda Amasya 28, Rize yine 28, Samsun 27, Trabzon 28.

0: ise 38 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

Efendim saatimiz 08.07'yi gösteriyor. Tam bu dakikalarda ikinci saat dilimiz başlamış olur. 14 Ağustos günlerden cuma. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, bolluk ve bereket içinde huzurla yaşayacak bir gün diliyorum tüm memleketime, tüm vatanıma. Ve TRT Türkü'nün sevgili dinleyicileri, her sabah sizlerle güne başlamanın mutluluğuyla TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Yine anımsatalım, eğer şimdi alıcılarınızdan sesimiz ulaştıysa, belki yola çıkarken şöyle bir radyonuzun düğmesine dokunup da TRT Türkü dinlemeye başladıysanız, misafirlerimiz hoş safa geldiler. Başımızın üstündedir her birinin yeri. Efendim bugün Sevinç Demirkaya Emine Yılmaz'dan nöbeti devraldı ve sevgili kardeşim servet sever, insan sever sesleri ulaştırıyor. Sizlere meteorolojik görünüm hakkında biraz bilgi aktardık. Ardından Faruk Demir'in sesi ulaştı. Kendisi repertuarımıza Ardahan'dan bir türkü kazandırmıştı. Ardahan'dan kalkan tatar, kamçısını atar tutar. Gayip olan handa yatar, kondur beni allı gelin dedi. Ve devam edelim, bu saat sizin saatiniz, istekler saatiniz. Sizlerden gelen benim elektronik mektup dediğim o güzel cümleleri okuma saatimiz. Bir türkü daha sunalım. Bu türkü de sürpriz olsun bakalım, dileğik tutun. Hangi türkü dileğinize uğramış olabilir? Daha sonra mesajlarınız, sizlerden gelen selamlar.

Efendim, Elazığ'a yolculuk yaparken her birimiz şöyle bir dedik ki, nasıl da güzel bir türkü, nakış nakış işlenmiş. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletmen çok ağlarım, yaman çağımdır benim. Efendim, hiç yaman çağa düşmesin yolumuz, ama hayat böyle inişli çıkışlı bir yolculuk işte. Mustafa Demirci'den Sarı Sözen hocamızın derlediği türküyle Reyhan Ediş'i dinledik, güzel sesiyle, içten yorumuyla. Ve devam edeceğiz tabii ki, biraz sonra türkülerimiz ard arda sıralanacak ama sizleri bekletmeyelim. Değerli Kemal Gökçe, günaydın. Kütahya Tavşanlı'dan bize yazarsınız, bizi ararsınız. Haydi kendime ve bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağanım olsun, dinliyorum diyerek vurgulamışsınız. Teşekkür ederiz. İdris Şen, Giresun Bulancak'tan sevgi ve selamlarımla diyor. Sıradaki türkü aileme ve tüm türkü dostlarına, İsmet Paşa Mahallesi muhtarına gelsin diyor. Ve İsmet Paşa Mahallesi muhtarımız bizi selamlarken İlyas Aydın da yine trafik kurallarını anımsatmış, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım diye de duyuruyor. Değerli Suna Koçak, ekibimizdeki herkese selam göndermiş. Evet, dikkatlidir aynı zamanda. Repertuarı Emine Yılmaz hazırladı. Bugün yapım masasında sevgili Sevinç Demirkaya var, Servet Sever var ve ben diyorum ya, insan sever diye. O da demiş ki, Suna Hanım da sizsiz olmuyor, iyi ki varsınız, siz de olun. Ve gözyaşlarıyla küçük gelini olan türküyü söylediğini duyunca bize bir işaret çakmış. Efendim, gözyaşınız eksik olsun, sevinç daima olsun. O yüzden Sevinç Demirkaya bugün programda. Hepiniz bu cuma gününde mutlu olun diye. Ankara'dan yazıyor, Sincan'dan günaydın diyor Hüseyin Akdoğan. Çok teşekkür ederiz. Zeki Başoğlu, Karakaş gözlerin elmas, bu güzellik sende kalmaz. Her sabah saat 7'den itibaren TRT Türkü'de programı kaçmaz. Efendim, şair oldunuz ya. Çok teşekkür ederiz. O güzel görsel içinde bize afiş hazırlıyorsunuz. Efendim, sağ olunuz. Nur Genç hayırlı sabahlar diliyor değerli şairimiz. Şile'den bize yazmış. Nerede dinleyen varsa her birine selam olsun hocam diyor. Yapım yayın ekibine de selamlarını eksik etmemiş. Ve Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan bizi dinleyerek tüm Çumra halkı ile radyo dostlarına armağan türkü istiyor. Bilge Baran, günaydın sevgili TRT Türkü Radyomuz. Sıradaki türküyü Artvin'den Kocaeli'ne yolculuk yaptığımız dünürlerim Nebi ve Serap'a armağan olsun derken, Eskişehir'den selamlıyor Tuncel Erol. Aleyküm selam diyoruz. Hadi iki türkü daha sunalım. Yine sürpriz olsun. Yine siz dilek tutun.

Efendim saatimiz 8:29'u gösterirken sizlere özel bir bölüm yaptık. Hani diyorsunuz ya, zaman zaman mırıldandığınızda çok güzel oluyor diye sevgili dinleyicilerimiz. Turan Akman Erkılıç bir repertuar zengini ki zihni sevgili Sevinç Demirkaya ile onu konuşuyorduk. Bugün de dedi ki bu duygularla dedi size günaydın diyorum, çoğalalım ve türkülerimiz dilden dile kuşaktan kuşağa aksın gitsin ha gayret. Bugün tüm göçerlerimize rahmet, hastalarımıza şifa, hayattakilere de sağlık dileyelim diyerek he güle yar sallandım girdim bağa, başım değdi yaprağa, olur mu dedi. Öğrencilere, öğretmenlerimize, sevdiklerine armağan edelim diye. Tabii unutmamış Gökşen Sevindi, Gültekin Erkılı, Çağan Deniz, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Murat Odabaşı ve kardeşim Ender Ay'a akrabalarımla sizin için bunu istiyorum demişti. Ben Deniz'e seslendirdim. Çok teşekkür ederim bu ilginize. Ondan önce Gürsoy Babaoğlu ne güzel dedi. Kerküyüm, vay kerküyüm, dünyada eşi olmayan kerküyüm. Ardından da aman tabip, canım tabip dedi. Sen tabipsin, saramazsın yaramı diye. Muhlis Akarsoy'un o güzel aşıklamasında Ezgi Mert'ten dinledik. Devam ediyor programımız. Şimdi efendim daimi dinleyicimizdir sevgili Hasan Uslu. Bursa'dan bizi dinliyordur mutlaka. Kendisine Ben Deniz'in, sevgili Sevinç Demirkaya'nın ama özellikle Servet Sever'in selamlarını ulaştıralım ve istediği türküyü sürpriz olarak hemen dinletelim.

TRT Türkü'de sabah cuma günkü bölümünde Azerbaycan rüzgarı esti efendim. Öncelikle bahçe bağın girmişem, etirli gül dermişem. Goğum kardeş ne lazım, yarımı be gelmişem dedi Canan Başkaya. Mehmet Özbek hocamızın Kazım Eşkiriz'den derlediği bir güzel ezgiydi. Ardından da danışıp gülmeyirsen görüşe gelmeysen diyerek Leyla'ya sitemini seslendirdi İmran Koç. Zeynep Hanlarova'nın bir albümünden de elbette ki bu da. Ve biz devam edelim sizlere selamlarımızı gönderip selamınızı almaya. Tekrar söylüyoruz, İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Ve bugün Emine Yılmaz nöbeti devretti Sevinç Demirkaya'ya. Onun hazırladığı repertuarı özenli süzgeçten geçiriyor Servet Sever. Mustafa Aylay Demir günaydın diyor Ordu Fatsa'dan. Kucak dolusu selam diyerek de eklemiş. Bizden de selam sevgi efendim. Ayla Hanım'la sevgili Aleyna ve Atalay'a tabii ki Türk'e armağan ederiz. Değerli Musa Aytuğ, yine yapımda yayında emeği geçen herkese, Sabahat Hocam sizinle birlikte radyo başındaki dinleyicilere de sevgiler, güzellikler içinde bir gün olsun diyor. Bartın'dan teşekkür ederiz. Hayırlı olsun gününüz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam göndermiş. Sultan Hanım'ı hiçbir zaman unutmaz çocuklarıyla birlikte. Musalar Yeniköy halkı ve çok değerli yapım ekibine kolaylık dileğiyle Türk'e armağan ediyorum diyor. Şifa bekleyen hastalara duanız bizim için de geçerli.

Efendim, Allah razı olsun. Leyla Çabuk Ordu'dan selam gönderiyorlar ve Şaban Dişli diyor ki: günaydın değerli Sabahçam, size, değerli çalışma ekibimize ve dinleyen dostlar başta olmak üzere sağlıklı bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederiz inşallah. Programda kolaylıklar diliyorum elbette, ancak o denli güzel sunuluyor, hazırlanıyor ki bu güzellikleri aynıyla şölenin emekçilerine ve katılımcılarına armağan etmekten başka söz kalmıyor. Siz de hoşça kalın, gönlünüze sağlık. Gürol Seçil Karataş'ı toprağı altı yatağından seslenmiş bir türkü istiyor. Sizsiniz harika olan. Çok teşekkür ederiz efendim. Zeki Gün yine bize tek öresi Burdur Esenevler'den seslenmiş. Gününüz hayırlı, bereketli olsun sizin de. Eşinize, çocuklarınıza sevgiler. Torunlarınıza ve tüm dostlarınıza türkü armağan edeceğiz. Daima TRT Türkü demeniz bizim için şereftir. Fikret Dikmen, değerli ozanımız. Nide'den, Gümüşler kasabasından tüm türkü dostlarına türkü tadında bir yaşam dilerken, ama dörtlüğü de muhteşem. Türküler emektir, alın teridir. Atomu parçalar tunca eridir. Her türlü nefretin panzehiridir. Bu bizim türküler, bizim türküler. O halde ulaşsın bizim türküler.

Efendim Gülten Çalırcı'yı dinledik. Kara gözün ay badam o dedi yok yok. Mene gelsin ay gadan o dedi yok. Huşenk Azeroğlu'ndan repertuarımıza geçen yine bir Azerbaycan ezgisiydi. Şu anda sevgili Zehra Ganioğlu, sevgili kardeşim Emrah'la birlikte. Efendim bu muhteşem bir çifttir sevgili Zehra ile Emrah. Benim can arkadaşım bu programda sizlere uzun zaman seslendi. Hemen ben Emrah'a armağan ediyorum Zehra bu.

Günkü türküleri sana değil, sana her gün senin sesinden türkü dinleterek armağan veriyoruz ve diyor ki Kırklar Dağı'nın düzü ziyaret bastı bizi. Mehmet Dört Kardeş ve Sıra Gecesi arkadaşları birlikte seslendiriyorlar. Emlak Kılıç'a da armağanım olsun.

Havada kartal sesi var. Kar mı yağacak? Sol gözüm oynuyor anam, yar mı gelecek? Gitme durnam gitme, seni eller alacak. Bu sene de şu hozat tak al benim için. Gitme turnam gitme, seni eller alacak. Efendim, Ali Özer imzalı bir eser Selahattin Alpay'ın sesiyle ulaştı sizlere. Ve ondan önce de Mehmet Dört Kardeş Suzan Suzi dedi ya, Diyarbakır'a ve az önceki Azerbaycan ezgilerini sevgili Mayıs'a aslında armağan olarak sunmuş olalım. Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iletileriniz. Bu kez Instagram'a şöyle bir baktığımda yine gerçekten muhteşem bir söz dizimi var. Ve diyor ki değerli dinleyicimiz Dortmund'dan Vahit Satılmış. Günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı cumalar diliyorum değerli yapım yayın ekibi ve dinleyenleri. Sıradaki ezgileri, türküleri sesimizin ulaştığı herkese armağan edelim. Durakta beklerken şöyle bir selam verip hal hatır edeyim dedim. Yaşasın TRT Türkü. İyi ki varsınız. Düşüncelerimize tercüman olan kurum ve siz, Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Bekliyoruz, inşallah sağlıkla gelin. Ve değerli Ali Kılıçoğlu, günaydın Sabahat Hanım. 3 gündür TRT dinleyemiyordum. Sunum benim için çok önemlidir. Siz lezzet katıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, çok teşekkür ederim bu güzel cümleler için. İskilip'ten, çarşının doçentinden TRT Türkiye'ye selamlar diyor Recep Bodur. Bizden de size selam olsun. Hayırlı bir gün diliyoruz. Manavgat'tan Özcan Gönen sesimizi duyan herkese selam gönderiyor. Ve Mehmet Kalaycıoğlu yine Bilecik Pazar Yeri 11'den bize seslenmiş. Selam, sevgi, saygı bizden. Sevgili eniştem Tahir Aslan'la ablam da dinliyorlarmış. Bir aile kontenjanı kullanayım izninizle. Umarım sağlıkları yerindedir. Annemi de merak etmesinler. Şifa dilekleri ulaşıyor kendisine. Ahmet Kılıç bize Gemerek'ten sürekli olarak çok güzel cümleler gönderir. Sivas'ın tüm ilçelerini, özellikle de Gemere'ye sevgiler, selamlar sevgili Ahmet ve Nurhan Kılıç. Konya Karapınar'dan İsmail Narmanlı yazıyorlar. Ve değerli Şaban Diç, çok teşekkür ederim. Diyor ki Çinikent Kütahya'nın leblebisiyle ünlü ilçesi Tavşanlı'dan Eğri Göz Dayı eteklerinden selam gönderiyorum. Sizi dinleyen ablam ve eniştemle çalışma arkadaşım olan sürücüler ve operatörlere ve herkese armağan edelim hayırlı cumalar dileğiyle. Seher Hanım, Seher Duyar hayırlı sabahlar diliyor. Yine diyor ki türkü ömür yoldaşım canım Durmuş Duyar için, bir de dünyaya gözlerini açan Alay Turnama istiyorum. Efendim, sağlıkla büyüsün. Tekin Koluçolak da Ankara'dan hayırlı bir gün diliyor. Her zaman olduğu gibi Osmaniye Kadırlı Durmuş Sofular Köyü'ndeki annesi Döne Koluçolak ve tüm köylülere türkü armağan etmek istiyor. Kasım Baştürk de hayırlı bir gün dileyerek Bartın'dan selam göndermiş. O halde seslere ulaştırsın.

8.59'u görüyoruz. 3. saat dilimize bu cuma gününde başlamak üzereyiz. Güzel bir Ağustos günü olsun efendim. İşiniz gücünüz rast gelsin diyerek tekrar programımızı şimdi dinlemeye başlayanlara bir hoş geldin diyelim efendim. Az önce bir İstanbul gezintisi yaptık. Muzaffer Sarı Sözen Orhan Veli'den derlemiş. Hava Karakaş yorumuyla ulaştı sizlere. Entaresi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor diyerek seslendi. Ardından Ali Aktaş da yine bir güzel Diyarbakır türküsü seslendirdi. Saadettin Coşkun imzalı repertuarımızda. Diyarbakır düzdedir, tire çorap izdedir. Güzellerin içinde benim yârim yüzdedir. Çokça okuduğumuz, çok istediğiniz bir türkü. Ve Instagram'dan yazılanlar da birbirinden muhteşem sözcükler. Murat Odabaşı, daima onore edersiniz. Çok teşekkür ederim. Ama türküler için tanımınızı okumadan geçemeyeceğim. Türküler, türkülerimiz. Bu toprakların sesi, kitaplarda yazılmayan gizli tarihi, dağların silüetinde, yaylaların serinliğinde ve bir bağlamanın mızrabında saklar. Söylenmeyeni söyler türküler. Kavuşamayan aşıkların, yolu gözlenen yarın, sitemin, kavuşmanın, umudun, Anadolu'nun dilidir türküler. Günaydın diyor, kapalı bir günün sabahında Karadeniz'in Asude şehri Ünye'den selam gönderiyor bize. Ve çok teşekkür ederim, muhabbetle ben de selamınızı başım üstü aldım. Fevkalade güzellikte ilgiyle takip ederek, severek dinliyoruz. Düzgün Türkçeniz, zarif sunumunuz diyerek bize çok güzel sözcükler lütfetmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Anadolu'nun kadim sesidir programımızdan yansıyan ve sizin de bu farkındalığınız bizim için şereftir efendim. Şifa dileğinize, duanıza sonsuz teşekkür ederim. Allah cümle hastalarımızı tez vakitte sevdikleriyle sağlıklı yaşatsın. İlyas Aydın çok doğru söylüyorsunuz. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının en büyük kaynağı insanlardır. Aman dikkat ediniz. İlyas Aydın Bey Tokat'tan selam gönderirken bütün dostlarına türkü istiyor. Bayram Gökçen Kumluca'dan yazıyor bize ve sevgili Harife Hanım'la eşinize selamımı söyleyiniz lütfen. Profesör Doktor Cem Gökçen oğullarına ve kızları Fikriye, gelini ve torunları Zeynep, Eren, Kerem, Metehan için türkü istiyor. Hasan Güçlü de Konyakulu'dan seslenmiş. Hava Hanım'a ben türkü armağan edeceğim. Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan selam göndermiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Ve Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Arese türkü okumaz mıyım? Ne güzel demişsiniz. Benim bu kara günüme eller geldi sen gelmedin. Deli divane gönlüme güller geldi sen gelmedin. Etmiştim başımın tacı, olduk biz bize yabancı. Dostların ağzında acı, diller geldi sen gelmedin. Şair Korali, muhteşemsiniz efendim. Çok teşekkür ederim sevgili Şair Korali. Ağrı Tutak Bayındır'dan bize yazıyor ve evimizin kızı demeniz bize şeref verdi. Bütün ekibimize selamınızı ulaştırdım. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden selam gönderiyorlar. Seydi Aras Adana'dan seslenirken Zübeyde Hanım'la oğlu Mesut, gelini Şeyda, kızı Ceren, Egehan ve Nisan için türkü istemiş ve daha daimi dinleyicimizdir Salahattin Erzi. Çok güzel sözlerinize bütün ekip adına içten teşekkürlerimi sunarım. Yıldız Hanım'a da sevgiler. Siz de iyi ki varsınız. Hemen türkülerimizi yine ulaştıralım. Yine sürpriz olsun. Dönüşte ben künye okurum.

Saatimiz 9.07'yi gösteriyor efendim. Arda arda türküler sıralandı. Az önce çok güzel bir türkü dinledik sevgili Soner Özbülen'den. Soner abime buradan selam göndermek isterim. Çekiç Ali'nin o Kırşehir türküsü çok güzeldir. Topak taşın kenarı dibinde yedik nar. Ve tabii ki nareye seslenmişti. Ama ondan önce Sevinç Sarı da Kezban yengeyi bir güzel anlattı. Penceresi dilmeden geldi geçti görmeden, aman muhtar mı oldun Kezban yenge dedi. Salih Urhan Kadir Türen'den bu türküyü derlemiş. Burdur'dan bir türkü bütün Burdurlulara armağan oldu. İsmail Narmanlı Konya Karapınar'dan bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve Sayın Çetenak diyor ki Adana'dan günaydın. Sıradaki türkü bütün türkü severlere armağan olsun. Cumamız da mübarek olsun demişler. Efendim var olunuz. Ve Emine Demir Atamer, çok güzel sözcükleriniz. Gönlümüzü yormayan, kalbimizi incitmeyen, sonu hayırla biten yollara denk gelmemiz dileğiyle merhabalar. Ne kadar güzel cümleleriniz. Gönülden katılıyorum. Bitaç Atlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na selam olsun diyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken yazıyor. Tüm dinleyicilerimize türkü armağan etmek istemiş. Berlin'in selamı İsmail Yalıbık'tan ulaştı. Tabii ki Berlin deyince Suna Koçak akla gelmez mi efendim? Dakika dakika, saniye saniye bütün profilini biliyor programımızın ve türkülerimizin künyesini bile. Herkese selam göndermiş. Gülten Kaynak da Edirne'den günaydın diyerek hem ben Deniz'le birlikte bütün ekibimize güzel hayırlı bir gün diliyor. Türkü dostlarına da türküyle kalın diyerek türkü armağan ediyor. Ve İsmet Köklü Karakimse Mahallesi Kayseri'nin sesi. Bütün dostlarına Bayramacı Mahallesi'ndeki kardeşim İrfan Köklü, eşi Emine Hanım, Adnan Bey, Sabahat Hanım adaşımı da unutmamış, Ahmet Boyacı ve Muammer Sarıbaşlı ailesine ve Bekir Ergüt'e armağan ediyor. Selahattin Özdemir de yine türküler gönderiyor, diyor ki askerimize polisimize armağan olsun. O halde Neşe Dilekçioğlu'nu dinleyelim. Yaşko Gökkaya'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Çanakkale türküsü. Al giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye.

Dere akayı dere, gideyim peşine. Güzel güzel kızların yanayım ateşine diyerek seslendi Sürmene Müzik Grubu'ndan repertuarımıza kaydedilen türkü İbrahim Can. Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, kalan süremizde hem türkü dinletelim bu cuma gününde, hem de sizlerin selamına bir karşılık verelim istiyoruz. Çok güzel iletiler geliyor ama bazen şu dönüşler mutluluk veriyor. Giresun Tirebolu Işıklı Köyü'nden yazmıştı bize Mehmet İpek. Dün çok yoğun istek vardı dedim kuzucuklarıma, bugün isimler belki okur. Sevindiler tabii ki. O halde torunlarınız Cemre, İpek, Alp, Timur, Beril, Mehmet, Kemal, Gökçe ve Meryem için türkü armağan ediyoruz. Biz de size sevgi selam gönderiyoruz. Sait Bey Ankara'dan selamlamış bize. Aleyküm selam. Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın diyor. Bir dahaki sefere söz veriyorum. Hatta yarım mırıldanırım. Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Ve şu an Berlin'den Hacı Bektaş'a gelmekteymiş Malik Yapar. Biz de ona selam gönderelim. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlıyor. Osman Öz Fıçıcı Akçay'dan günaydın diyor dinleyicilerimize ve değerli Adem Karaca iyi yayınlar dileğinize çok teşekkür ederim. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlıyor. Siz de hoş safa geldiniz programımıza. Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Emin Kalabalık ve Fethi Fidan'ı tabii ki türkü armağan ederiz. Gelşen Kirşen kentinden, Almanya'dan hiç bizi unutmaz Hüseyin Şahin, çok kadir şinassınız. Ben teşekkür ederim size efendim, selam olsun. Zafer Özkara Sakarya Camili'den selam gönderiyor. İyi saydım Feyza Akşar, Ümit Kaya Çelebi, Şükrü Özdamar ve İbrahim Özel için hemen türkü istemiş. Ben de ulaştırıcıyım. Vahdet Şen merhaba, hayırlı cumalar diyor. Sivas Kangal Alacahan'dan cennet vatanımın güzel insanlarına gönül dolusu selamlar. O halde bizden de size aynı selam ulaşsın Hatice Hanım'la gelinlerinize. Miray Mısra ve Melek'le yeni dünyaya gelen Mihra için türkü armağan olsun. Sağlıklı bir ömrü olsun efendim. Sezgin Daşdemir de Muğla Dalaman'dan selam gönderiyor. O halde biricik kızlarınız ve eşiniz içinde, bütün dinleyicilerimiz içinde hemen Mehmet Demirtaş'ı dinleyelim. Pınar için bir türkü söylüyor. Pınar'a sesleniyor. Haydi dinleyelim.

9.27 efendim bugünkü programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken Beli Akarçürk yorumuyla yine Şerif Hanım'ın türküsü dinledik. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiyi kestirir. Mustafa Doğan armağanımız olsun, bizim ulaşımımızda emeği çoktur, selam gönderiyoruz. Ramazan Altın programımızı dinliyorsanız herkese türkü armağanımız var efendim. Bütün Türkiye'yi türkü türkü dolaşıyoruz, dinleyicilerimizden gelen iletileri de tek tek okuyoruz. Selam olsun size. Ramazan Altın Nevşehir'den bizi selamlamış. İlk defa benimle aynı düşüncede olan bir arkadaş demiş. Sunumu çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sevgiler gönderiyorum size. Durak Çağatay Erzurum'dan sesleniyor. Dadaşlar Diyarı'ndan Recep Bodur İskilip'ten çarşının doçenti diyerek seslenmiş bize. Ne zaman bir türkü dinlesem şairliğimden utanırım diyor. İskiliplere tabii ki türkü armağanımız var. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'nın sesi bütün güzide personelimize de hayırlı bir gün diliyor. Siz de Allah'a emanet olun. Müjgan Kızılkaya günaydın İzmir'e sevgiler. Adem Yavuz Akkaş'ta diyor ki Sabahat Hanım günaydın ve Yaban Gülü türküsü. Sürpriz de ama hadi bakalım ulaşacak. Ahmet Özçelik değerli Sabahat Hocam ve bütün ekibe selamlar sevgiler diyor. Siz de hoş geldiniz. Cumanız bereketli olsun efendim. Okuyacağım türküyü tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensuplarının eş ve çocuklarına, eşiniz Saynur Hanım'la bütün sevdiklerinize armağan ediyorum. Arif Çerçi'yi de unutmamışsınız. Profesör Doktor Arif Çerçi hocamıza da selamlar. Erdemli'ye kucak dolusu sevgi efendim. Muhittin Çetinkaya Burdur Kurnaköy'ünden selam gönderiyor bize. Bütün ekibimizle birlikte Sarı Yaylam Seni Yaylayamadım türküsünü gelecek programa söz verelim. Sevgili Sevinç Demirkaya not alacak. Adnan Önem Efeler Diyarı Aydın'dan seslenirken Muğla Yatağı'ndan da Cengiz Tilkioğlu bize yazdılar. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden ve Yavuz Selim Karlıdağ iletileriniz, mesajlarınız çok önemli. Hemen türkülerimiz. Bu kez Karadeniz'in gülü diyecek Yaşar Bildiren. Hadi dinleyelim.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

9.38'i buldu saatimiz. Sonlara yaklaşırken bu cuma gününde yine türkülerimiz ard arda sıralandı. Gökhan Birben Sis Dağı'na seslenmişti ve ardından da Kırıkkale Keskin'e ait bir türküyü Erkan Sürmen Bahri İlhan'dan derlemişti. Makbule Kaya seslendirdi. Entarisi morumuş, yar sevmesi zormuş. Ve İstanbul 4 Levent'ten yazıyor sevgili Sıdıka Tavukçu. Her zamanki gibi bütün ekibimize selamları var. Cansınız TRT Türkü diyor. Şanlı bayrağımızı da hemen oraya görsel olarak sunmuş. Çok teşekkür ederim. Siz de bu nişe kelebeğinizin kalbisiniz efendim. Güç veriyorsunuz. Ömer Ali Dal Denizli'den günaydın diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den bütün ekibimize selam göndererek Osmaniye Emniyet Teşkilatı

Hayatındaki polis arkadaşlarım, kardeşlerim için türkü istiyor. Veysel Zan, günaydın TRT Türkü dostları, Ankara Çubuk'tan yazıyorum diyor. Ve tabii ki Abdurrahman Beyefendi bize hiç Ankara Çubuk'tan yalnız bırakmaz. Hüseyin Erşolak da Afyonkarahisar'dan yazdılar. Abdurrahman Aksoy muhteşem, o çay demli görünce biz burada bardak bardak çay içmeye çalışıyoruz. Serpil Demirci Kocaeli'nden, İzmit'ten selamlıyor. Ve Ormancı Mustafa Bey de Güney Sınır'dan selam gönderirken Emine Yarar tüm türkü dostlarına Safran Bul'dan selamlıyor. Ali Aydoğdu Kayraçiseri Kara Kimse'den Yomra Özdür Mahallesi sakinlerine selam göndermiş. Murat Şükür Gebze'den selamlıyorum diyor. Giresun Çanakçı Göcen Mahallesi sakinlerinde tüm fındık toplayanlara bir türkü armağan etmek isterim mümkünse. Tabii ki mümkün. Erdem Gültekin de Kayseri Develi'den selam gönderiyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Avşin'den selamlarken Önder Tokur günaydın diyerek iyi yayınlar dilemiş. Bilge Baran de yine selamlıyor. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar diliyor. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumura'dan bize ulaşmış. Hamza Akurt Samsun 19 Mayıs'tan. Bu arada tabii ki ben kumanda masasını takip ediyorum. Sevgili Servet hemen yayına girsin diye. Nur Genç de Şile'den selam gönderirken Tuncer Erol Eskişehir'den Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın diyor. Sabri Orbay Akşehir Pazarkaya Köyü'nden bütün ekibimize kolaylıklar dilerken babası Mustafa Orbay ile kahveci Nurettin Bey Pazarkaya Köyü içinde türkü istiyor. Gülcan Üsbal Mersin'e selam olsun. Mustafa Fenercioğlu hayırlı cumalar efendim. Türkü Antalya'da bulunan tüm sevdiklerinize armağan ettik. Ali Kurtbahçeli Osmaniye'den selam gönderiyor. Hacı Ayaz Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden tüm çalışanlarımızla birlikte ailesine türkü istemiş ve Servet Sever de söz.

Efendim Sercan'ın sesiyle Güldaniyem dedi. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene Faruk Yılmaz'a ait Bulgaristan'dan bir eski bir Rumeli esintisi oldu. Ve ondan önce de Akvasoli oldu mu, serelere doldu mu dedi Yeşim Dağlı. Behiç Çine'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Burdur türküsüydü. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan bütün iş arkadaşlarıma ve Hasan Yıkılmaz'a selam gönderiyorum dedi. Yaşar Köksal diyor ki program şahane, çok güzel türküler, teşekkür ederiz. Sobanız güzel güzel yanıyor, biz de size teşekkür ederiz. Sefa Güneş bize yazdılar efendim, çok teşekkür ederiz. İlk kez katılan dinleyicilerimiz çok yoğunlukta. Her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi bildirmek isteriz sürenin yettiğince. Hasan Yavuz Uşak Eğlence Köyü'nden selam gönderdi. Müjgan Kızılkaya bütün ekibimize ve Erzincan Kemaliye'deki sevdikleriyle Almanya Halven'deki kızına türkü armağan etmek istedi. Biz de Hüseyin Uslu da günaydın, iyi cumalar derken ona bir selam gönderelim. Ve değerli Sefa Gümüş, günaydın Sabahat Hanım. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği üyeleriyle sevgili bağlama öğrencilerim ve milli eğitimdeki mesai arkadaşlarımız için bir türkü armağan edin dedi. Ama bugün süremiz doldu. Bugün Sevinç Demirkaya, Emin Yılmaz'ın hazırları repertuarda yapımcılığımızı üstlendi. Servet Sever sesleri sizlere en güzel biçimde ulaştırdı. TRT Türkü'de sabah dedik. Ben Deniz Sabahat Aslan. Allah nasip ederse yarın yine huzurlarınızda olmak dilek ve muradıyla her birinizi kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Ayrılmadan önce çokça istediğiniz seçimin

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Burdur yöresinden Hoca Ezan Okuyor türküsünde geçen peşkir sözcüğü. Hoca ezan okuyor, haccem peşkir dokuyor. Haccemin peşkirleri karanfiller kokuyor, diyor türkümüz. Burada geçen peşkir kelimesi genellikle pamuk veya keten kumaştan dokunan ince, hafif ve emici özellikteki küçük havlu veya büyük mendil anlamındadır. Şimdilerde kullanılmasa da kültürel olarak oldukça zengindir. Bir zamanlar hamamda havlu amaçlı kullanılırken yer sofralarında dizlerin üzerine örtülürdü. Peşkirin uzunluğu kullanacak kişinin sayısına göre değişirdi. 12-24 kişinin önüne serilene dolak adı verilirdi. Paşalar, padişahlar, yaşlılar için de tek kişilik peşkir kullanılırdı. Yine geçmişte çeyiz bohçalarının vazgeçilmez unsuru peşkirler düğün davetiyesi olarak da bir zamanlar kullanılmıştır. Günümüzde geleneksel bir dokuma türü olarak hayat bulan peşkirler türkülerde yer almaya devam ediyor. Şimdi Ramazan Ünay'dan derlenen bu türküyü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi sürecinde Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4

elindeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi, dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. 100 bin kişinin davet edildiği programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Programa görsel şölenler de damga vuracak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. Çelik, AK Parti'nin toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'yi ayakta tutan şeyin milletle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağı koruma konusundaki güçlü liderliği olduğunu belirtti. Ömer Çelik, AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi

farklılığını ortaya koyan bir adımdır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın bölge içi tarihi olduğunu belirtti. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur," dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'nın ikinci aşamasına uymadığına dikkat çekti. İsrail'in adım atmaması biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin çok önemli bir ulaşım ve ticaret koridorunun üzerinde yer aldığını söyledi. Bakan Bolat, ticaret yolu olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmak oldukça riskli dedi. Hatay'da konuşan Bolat, Cilvegözü sınır kapısından geçen araç sayılarını da paylaştı. Günlük geçen araç sayısı 1500'e çıktı dedi. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş dahil 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 8 kişi yakalandı. Meteorolojinin sarık olduğu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun ve Erzurum'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 281'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Dil gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte, içtim şarabını mestanelikte.

göz bağında öttüm. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için zara düş oldum.

0: benim türküm.
1: İyi günler benim türküm programı. Adım Erdem Hakan Ulaş. Ben Almanya Duisburg'dan arıyorum. Memleketim Ardahan. Sıradaki parçayı Ankara Sincan'da oturmakta olan annem, babam, kardeşlerim, ablam ve bütün sevdiklerime ve sizlere gelsin.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Sema Çağlı, ben Haluk Ertem, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Manisa yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Kırmızı buğday ayrılmıyor secinden, Mevlam versin güzellerin gencinden.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Umut Sülünoğlu, tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Zeynep Cihan'ın seslendireceği Nevşehir yöresinden Refik Başaran'dan alınan türküyle. sürüyor. Ayşem'in yeşil sandığı, daha elinin değdiği, hiç aklımdan çıkmıyor, kapılıp sele gittiği.

Erzurum dağları kar ile boran, aldım içerimi dert ile verem. Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem, yazam arzu halimi yare gönderem. Solistimiz Didem Dilara Duman, Malatya yöresinden Hakkı Coşkun'dan alınan uzun havayı seslendiriyor.

Malatya yöresinden Nazmiye Coşkun Özgül'ün derlediği türküyü Reyhan Ediş'in yorumuyla dinliyoruz. Yine vedalaştı Dildar Yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhuma eyledin alan, sinemde yareler açtı gidiyor.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun seslendireceği Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan bir türküyle devam ediyor. Kırma hatırımı gül yüzlüm benim, gül olsan da gün gelir ki solarsın. Kara toprak olur gider bedenim, saçlarını yolum yolum yolarsın.

Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam? Diyarbakır yöresinden İzzet Altınmeşe'nin derlediği türküyü sanatçımız Şehmus Esenkuş'tan dinliyoruz.

Solistimiz Emine Karakuş, Şanlıurfa yöresinden alınan türküyü seslendiriyor. Arabatı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın hilal kaşını.

Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertli kırkasını giydim giyeli. Dünya bomboş kalsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum duyalı. İhsan Öztürk'ün Sivas yöresinden, Aşık Sefil Selimi'den derlediği deyişi İlker Gökkaya'dan dinliyoruz.

Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun seslendireceği Sivas yöresinden Banazlı Aşık Nuri'den alınan bir türküyle devam ediyor. Uyur dik uyardılar.

Rıfat Balaban'ın Ankara yöresinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği türküyü Barış Akpınar'ın yorumuyla dinliyoruz. Alim de gitme pazara, uğradırlar nazara. Alim'i de öldü diyenler, kendi de girsin mezara.

Rize yöresinden Remzi Bekar'dan alınan türküyü sanatçımız Ünal Sofuoğlu seslendiriyor. Güzel yanlış gidersin, bu yol gider yamaca. Şimdi tanıdım seni, peştemalin alaca.

beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği bir semahla veda ediyoruz. Hu diyelim gerçeklerin demine, gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam katarına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Programı hazırlayan Rukiye Armancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Sema Çağlı, ben Haluk Ertem. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi sürecinde Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeledeki kararlılığının etkili olduğunu belirtti. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar sizin başınızı öne eğdirecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade etti. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, sürecin temel şartı PKK-KCK'nın fiili varlığına son vermesi, kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi, dedi. AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek özel bir etkinlikte kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programın hazırlıkları tamamlandı. 100 bin kişinin davet edildiği programda 300 bin kişilik katılım bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Programa görsel şölenler de damga vuracak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. Çelik, AK Parti'nin toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir parti olduğunu söyledi. AK Parti'yi ayakta tutan şeyin milletle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağı koruma konusundaki güçlü liderliği olduğunu belirtti. Ömer Çelik, AK Parti'yi milletimiz kurdu, biz tabelasını astık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın bölge için tarihi olduğunu belirtti. Mısır'ın ittifaka katılma konusu üzerinde çalıştığını belirten Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur," dedi. Fidan, İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'nın ikinci aşamasına uymadığına dikkat çekti. İsrail'in adım atmaması, "biz arabulucuları ortaklaşa radikal adım atmaya itebilir," ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'nün Kırgızistan'da gayrimeşru faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Kırgızistanlı mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz," dedi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bedel ödediğinin altını çizen Çiftçi, "Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz," diye konuştu. Alihan Kuliş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde 123 adresi operasyon düzenlendi. Alihan Kuliş dahil 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyon üzerinde uzun süredir çalışma yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun tamamen mali yapılanmaya yönelik olduğunu vurguladı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli Adalet Bakanı ve Bakan yardımcılarıyla bağlantılı olduklarını öne sürdü. Cinayet davasındaki oğlunun dosyadan çıkarma vaadiyle bir vatandaştan 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlendi. Şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 8 kişi yakalandı. Diyarbakır'da yolcu minibüsü kavun yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Manisa'da serinlemek amacıyla suya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteorolojinin sarık olduğu uyarı yaptığı Samsun'da kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde tarım alanları, evler ve ahırlar su altında kaldı. Giresun ve Erzurum'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kolombiya'da bilanço ağırlaşıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 281'e yükseldi. Yaklaşık 3500 kişi yaralandı. Yüzlerce Kolombiyalı halen kayıp. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Haberleri sunuyor.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, Tonmeister'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Keyifli bir öğlen diliyoruz hepinize. Türkülerle Gün Ortası'nda bugün ses sanatçılarımız Selcan Kökçen, Şahin ve Hakan Ünal, saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz ve bağlamada Halil Demirler, Kaval'da Halil Çok Yürekli, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim Sazlar'da Murat Kas ve Bas Gitar'da Tayfun Şakalokoğlu bizlerle olacak sevgili dinleyenlerimiz. Ve Kadir Üstündağ'dan alınan Ordu yöresinden bir türküyle açtı programı Selcan Kökçen Şahin, Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve sıralı olarak sanatçılarımızı ağırlayacağız bu programda ve şimdi de Hakan Ünal bizlerle olacak. Bahri İlhan'dan alınan Kırklareli Keskin yöresinden bir türküyle. Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir.

0: Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine biz teşekkür kesmeden ederiz. Devam edeceğiz sizle.
1: Tabii ki. Önce Keskin'e uğradık. Üstad Bahri İlhan Üstad'dan alınan çok sevilen bir türkü. Evet. Şimdi yine Ankara oralarda
0: dolaşalım. Bu sefer
1: dolaşalım.
0: Ankara Çubuk'tayız, evet. Ve Baki Kılıç Arslan'dan
1: alınan güzel bir Ankara türküsü. Sözlerinde ufak tefek bunun düzeltmeler de yapıldı. Hani araştırmalarımız gereğince. Aslım paktır, hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel. İnci mercan şemsü kamer aslında dünyada türemiş bir tane güzel diyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz ve Hakan Ünal'ı dinliyoruz şimdi de.

Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de Selcan Kökçen'i ağırlayacağız efendim. Ankara Çubuk yöresinden Rumeli yöresine, Rumeli bölgesine uzanacağız daha doğrusu. Ve şimdi bir Rumeli türküsüyle Selcan Kökçen Şahin bizlere eşlik edecek. Aksadeler giyer boylu boyunca, düğmeler takıyor gerdana varınca, nasıl sabredeyim ta sabah olunca.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Selcan Türkçen Şahin'e. Kendisiyle devam edeceğiz. Açılışta tabii şöyle bir hoş geldiniz diyememiştik. Şimdi diyelim, hal hatır soralım.
1: Merhaba, hoş
0: geldiniz.
1: Hoş
0: güzel
1: bulduk.
0: Bir program oluyor yine.
1: Evet, dünden güzel beri nasılsınız diyelim.
0: Evet, değil mi? Dün de bugünlerde güzel programlarla seslendik dinleyicilerimize.
1: Evet, evet. Birbirinden güzel türküleri, gönlümüzden geçenleri, radyoları başında, dün de söylediğimiz gibi şu saatte yollarımız kesiştiyse, yemeklerini yedilerse, çaylarını, kahvelerini TRT radyolarıyla yapıyorlarsa bir selam da bizden olsun. Çaylarına, şeker niyetine türküleri koysunlar diyelim. Evet. Hep birlikte söyleyelim.
0: Tam da bir öğle saati yine çok güzel yerinde oldu. Tabii sizlerin sayesinde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Faruk Yılmaz'dan alınan güzel bir Kırklareli türküsü seslendirecek sanatçımız Selcan Kökçen Şahin. Abre Süleyman Aga, tutça kal beygiri, uralım yuları, sıkalım kolanı.

çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyenler, şimdi sizler için seçtiğimiz arşivden güzel bir türküyle devam ediyor programımız Türkülerle Gün Ortası. Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir Ürgüp yöresi türküsüyle Emel Taşçıoğlu'nu dinleyeceğiz. Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı.

0: TRT Türkü.
1: Efendim şimdi de Kubilay Dökmetaş'ın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği güzel bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz sanatçımız Hakan Ünal'dan. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil de sevdiğimin yası var.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan türkülerle gün ortasında beraberliğimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşırken yine güzel türkülerle sanatçılarımız sizler için seslenmeye devam edecek ve şimdi de Adnan Şeker'in Ankara yöresinden derlediği bir türküyle devam edeceğiz Hakan Ünal'ı ağırlamaya. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin, bu güzellik sade sana has gelin.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Sakın Ural'a. Sırada şimdi Selcan Kökçen Şahin olacak yine. Güzel bir türküyle bizlere seslenecek tam da öğle arasında artık yavaş yavaş programın da sonlarına giderken Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan Ankara yöresinden bir türküyle bizlerle Alim de gitme pazara uğradırlar nazara.

Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir Ankara yöresinden türküyle bizlerle oldu Selcan Kökçen Şahin. Yine devam edeceğiz efendim güzel bir türküyle. Bu sefer Muzaffer Sarısözen'in Mucip Arjuman'dan derlediği bir Ankara türküsü olacak. Yine Selcan Kökçen Şahin'den dinleyeceğiz. Su sızıyor, sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından. Sözü ben Selcan Kökçen Şahin'e bırakıyorum. Haydi.

0: ağırladık efendim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sonlara doğru Hakan Ünal da ağırlayacağız ama yine bir türküyle.
1: Ben bir türkü söyleyeyim.
0: Tabii muhakkak ki
1: yani
0: buradayken
1: hazır. Yani mikrofonu pek bir seviyorum. Şimdi şöyle bir şey, repertuarda bugün Ege türküsü yoktu. Böyle bana küçük serzenişler diyelim artık buna, tatlı serzenişler. Ege türküsü de koy. Bir tane de Ege türküsü niye yok gibi böyle mesajlar oluyor. Şimdi bir tane Ege türküsü
0: evet,
1: olsun.
0: Zaten esas uzmanlık alanımız ama diğerlerini de biz gayet sevdik, bugün
1: teşekkür
0: dinledik.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bizden şu an radyoları başında bizi dinleyenlerimize armağan olsun.
0: Teşekkür ediyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Ses sanatçılarımız Selcan Kökçen, Şahin ve Hakan Ünal, saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamada Halil Demirler, kavalda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu bizlerleydi. Bugün eşlik ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza ve bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Yusuf Gündal ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, türkülerle kalın ve son olarak güzel bir türküyle veda edeceğiz sizlere efendim. Hakan Ünal sizlerle olacak.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Bugün de türkülerimiz buluşturdu bizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğu Anadolu'nun zirvesine, Palandöken'in eteklerine. Biz TRT Erzurum Radyosu olarak hazırız. Siz de hazırsanız programımız başladı ve türkülerimizi sizin için yayınlayacağız bugün de. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Hareketli bir türküyle, hareketli bir Erzurum türküsüyle sizi selamlayalım buralarda. Aysun Gültekin seslendiriyor türkümüzü.

Dursun Ali Özdemir'in derlediği türkülerden, Erzurum türkülerinden biriyle selamladık sizi. Bağ gel, bostana gel dedi Aysun Gültekin sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Sivas yöresindeyiz. Türkülerimiz Anadolu'yu adım adım dolaştırırken Doğu Anadolu'dan başladık. Şimdi İç Anadolu'ya doğru gidiyoruz. İzzet Altınmeş'e seslendiriyor. Yüce dağ başına kar yağmış gibi.

0: TRT Türkü.
1: Sevda ateşini anlatan türkülerden biri sevgili dinleyenlerimiz. Güler Duman yorumuyla dinleteceğiz size. Başımda bir sevda döner, ben yanarım kül olurum. Dokunduğum sular donar, ben yanarım kül olurum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Sivas yöresinin türkülerinden birinde Kubilay Dökmetaş'ı dinleteceğiz size. Kaynak kişi Aşık Ali Kızıltu, dam üstüne çul serer.

Sevgili dinleyenlerimiz, Kubilay Dökmetaş'ı dinlettik size. Dam üstünde çul serer dedi sanatçımız. Şimdi de Aliye Akkılıç'ı dinletiyoruz size. Osman Özdenkçi'nin derlediği türküde. Yeşil ördek gibi daldım göllere.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.22 gösterirken sevgili dinleyenlerimiz, programımız TRT Erzurum Radyosu'ndan devam ediyor. Biz Bizim Elleri canlı olarak sunuyoruz. Türkülerimizle devam ediyoruz programa. Şimdi sizi Kayseri yöresine götürelim türküyle. Aşık Nesimi'den alınan türküyü Ender Doğan yorumuyla dinletelim size. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken, biz Anadolu'yu diyar diyar türkülerimizle dolaşmaya devam ederken, bu kez Sevcan Orhan'ın sesini dinletiyoruz size. Dağlar başı olaydım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, yanı başımızdaki güzel yörelerimizden biri Erzincan yöresi. Bülent Aslan'ın yorumuyla bir türkü dinleyelim hep birlikte. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.

Bu da gelir, bu da geçer, ağlama dedi türküde sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi de Emel Taşçıoğlu, allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder diyor Afyon türküsünde.

Karaköprü Narlık'tır. Sevgili dinleyenlerimiz, Mustafa Savaş'tan alınan bir Şanlıurfa türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinletelim size. Programımızın artık son 9 dakikalık bölümü içerisindeyiz. Son türkülerimizi dinletmeye devam ediyoruz size.

Programımız burada sona eriyor. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Türkülerimizi dinlemeye devam edeceksiniz TRT Türkü'de. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Sesimizi size ulaştırdı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Şahin Gültekin seslendiriyor. Çökertmeden çıktım, başım selamet. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir ışık olduğunu belirtti. Geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı. Yayman, şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcahamam'da 2018'de Emrah Taşdemir'in öldürülmesiyle ilgili de bir şüpheli yakalandı. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline geldiğini söyledi. Demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti.

elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Bakan Kacır, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan taciz iddialarıyla gündemde. Yazgan hakkında sosyal medyadaki görüntüler nedeniyle cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. CHP yönetimi ise Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Görme engelli bireylerin bilgiye ulaşması artık daha kolay olacak. Rami Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi bu amaçla örnek bir çalışmaya imza attı. Buradaki kitaplar gönüllüler tarafından kütüphanedeki profesyonel ses stüdyolarında seslendiriliyor. Hazırlanan sesli içerikler Türkiye genelindeki görme engelli okurların erişimine de sunuluyor. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Ve spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Sefalar.

getirdiniz. Anadolu'nun yolları farklı, dağları farklı, ovaları farklı. Ama bu toprakların insanını aynı duyguda buluşturan bir ortak ses var. Türkülerimiz. Kimi zaman bir yayla akşamında yankılanan kavalın sesinde, kimi zaman bir düğünün neşesinde, kimi zaman da gurbetin ağır sessizliğinde karşımıza çıkar türküler. Çünkü türkü yalnızca söylenen bir ezgi değil, Anadolu insanının yaşadıklarını, hissettiklerini, belleğinde sakladıklarını geleceğe taşıyan güçlü bir mirastır. Bugün de Türkü Diyarı'nda sizleri Anadolu'nun farklı coğrafyalarında keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanırken kimi zaman hareketlenecek, kimi zaman içimize dokunan yanık türkülerle geçmişin izlerini hatırlayacağız. Öyleyse türküler eşliğinde başlayalım yolculuğumuza. TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Mahmut Bayhan, Uğur Ekmekçi. Mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan sesimize ortak olan bizleri yurdumuzun dört bir yanından, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden dinleyen siz değerli dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Müzik.

Şimdi gönlümüz biraz daha derinlere inecek. Özlemenin, beklemenin, gurbetin insanın yüreğinde bıraktığı izleri anlatan bir türkü geliyor. Çünkü bazı ayrılıklar vardır ki insanı yalnızca uzaklaştırmaz, içten içe soldurur. Türkü de tam bunu söylüyor. Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Bu güzel eseri sizler için Mehmet Seske seslendiriyor.

türkü diyarında şimdi renkler değişiyor. Mavinin kendine has bir hüznü vardır sevgili dinleyicilerimiz. Gökyüzünün, uzakların, özlemin ve bazen de ulaşılması güç bir sevdanın rengidir mavi. Mavilim hangi ellidir? Sözleriyle insanı düşünmeye, ezgisiyle geçmişin o sıcak dünyasına götüren eserlerden biri. Bu güzel eseri Lütfü Ortakale ve İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu yorumuyla dinliyoruz.

Günün en güzel ama bir o kadar da hüzünlü saatidir akşam. Güneş çekilir, ortalık sessizleşir, insanın içindeki sesler daha çok duyulur. Böyle zamanlarda türküler de başka söylenir. Oy akşamlar akşamlar adlı eser adında bile özlem taşıyor. Akşamın hüznünü, türkünün sıcaklığını birlikte yaşayacağız şimdi. Bülent Aslan'ın yorumuyla Oy Akşamlar Akşamlar türküsü radyolarınızda.

Şimdi bir mendilin içine koca bir sevdan sığdıracağız. Anadolu türkülerinde mendil hasrettir, haberleşmedir, sevdanın nişanesidir. Mendilim işle yolla, Elazığ yöresinin sevilen eserlerinden. Türkünün bir yerinde şöyle seslenir: Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. Sevdiğine bir mendille haber gönderenlerin, yol gözleyenlerin, özleyenlerin türküsü olsun bu. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Mendilim işle yolla.

Sevgili türkü dostları, programımızın bu bölümünde baharın en narin çiçeklerinden birini, mor menekşeye uzanıyoruz. Türkülerimizde menekşe, zarafetin, bekleyişin, sevdanın, bazen de kırılmış bir gönlün sembolüdür. Şimdi bu güzel duygularla açıl mor menevşem bahar erişti diyerek programımızın bir başka güzel ezgisine kulak veriyoruz. Ömer Şan'ın sesinden.

analarımız. İnsanın hayata açılan ilk kapısı, en güvenli limanı. Adı anıldığında yüreğimizde tarifsiz bir sıcaklık bırakan en büyük güzelliklerimiz. Bir insanın dilinden dökülen anam sözü, bazen anlatılması mümkün olmayan koca bir hikayeyi tek başına anlatır. Şimdi bu güzel duygularla annesine seslenen bütün yüreklere gelsin. Adnan Koparan, Anam adlı eserle radyolarınızda.

ocak başında pişirdiğin eti, damla damla yudum yudum emzirdiğin sütü. Zalim gurbet bu kadar kötü, hakkını helal et gelemem anam. Bu hasretlik ne zaman biter bilemem anam.

Anam bayramın. Türkülerimiz bazen büyük acıları, bazen hasreti, bazen de hayatın içinden küçük bir olayı tatlı bir sitemi anlatır. İşte bu türküde o güzel, samimi halk söyleyişlerinden biri. Şimdi yüzümüzde bir tebessüm, kulağımızda güzel bir türkü çınlayacak. Tülin Berbergil'in sesinden Karpuz Kestim Yiyen Yok adlı eser TRT Türkü Frekanslarında.

Şimdi biraz daha derin, biraz daha içli bir ezgiye kulak veriyoruz. Erenler Sözü türkülerimizde yalnızca bir insan topluluğunu değil, gönül ehli, bilge ve yol gösterici insanları çağrıştırır. Söğüdün erenleri derken aslında bizi geçmişin izlerine, Anadolu'nun kadim sesine götüren bir kapı açıyor sıradaki türkümüz. Şimdi o kapıdan gelin birlikte geçelim. Elvan Erbaşı yorumuyla Söğüdün Erenleri adlı eser sizlerle.

Türkü diyarında şimdi sevdanın ve hasretin farklı bir yüzünü dinleyeceğiz. Anadolu insanı duygusunu bazen bir evle, bazen bir kapıyla, bazen bir ağaçla anlatır. Daha ilk sözleriyle bizi bir hikayenin içine alan sıradaki eserde sevdanın kendine bir yuva arayışını hissediyoruz. Şimdi bu güzel hikayeyi Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinleyeceğiz. Bir oda yaptırdım hurma dalından radyolarınızda.

bir yarında hareketli bir ezginin kapısını açıyoruz şimdi. Atlılar Anadolu türkülerimizde haber getirir. Kapı ise her zaman ayrı bir anlam taşır. Bekleyişin, kavuşmanın, ayrılığın yeni bir başlangıcını simgeler. Yeni Kapı'da atlılar da adından itibaren bizi bir gelişin, merak uyandıran bir hikayenin içine çekiyor. Şimdi o atlıların ayak seslerini türkümüzle duyacağız. Oğuz Aksaç seslendiriyor. Yeni Kapı'da atlılar.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Anadolu'nun coşkusunu ve sıcaklığını taşıyan güzel bir türküyle programımıza devam ediyoruz. Davulun sesiyle sevincin, hasretin, nice duygunun bir araya geldiği Çalın Davulları Çaydan Aşağıya adlı eseri güçlü yorumuyla Ümit Tokcan sizler için seslendiriyor.

Türkülerin dünyasında bir ağaç, bir çiçek, bir yol bile güzel bir hikayenin başlangıcıdır. Şimdi sırada Anadolu'nun doğal ve samimi havasını taşıyan Dut Fidanı Boyunca adlı eser var. Eser Şahin Gültekin yorumuyla sizlerle. Radyolarınızın sesini biraz daha açın sevgili dinleyicilerimiz.

Türkülerin sıcaklığı ve Anadolu'nun birbirinden güzel ezgileri eşliğinde çıktığımız Türkü Diyar yolculuğunun bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de farklı yörelerden türkülerle kimi zaman neşelendik, kimi zaman hüzünlendik, sevdaya ve hasrete ortak olduk. Şimdi sizleri bu güzel yolculuğun son türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Hasan Özel, pencereden bir taş geldi diyecek. Program yapımcımız Reşat Fidan, teknik yönetim Uğur Ekmekçi, Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Derya Can. TRT Türkü'de türkülerle kalın. Hoşça kalın.

Karadeniz'den. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Karadeniz'den programını Yiğit Yavuz hazırladı. Serpil Aydemir bizlerle birlikte. Seza Turgut mikrofonda. Atilla Kurt teknik yönetmenliğimizi yapıyor. Beraberliğimiz boyunca yine birbirinden güzel türkülerle yol alacağız. İlk eserimiz Ordu Aybastı'dan, Ramazan Çetin'den alınan eseri Tuğrul Şan'ın sesinden dinleyeceğiz. Dere kenarında tuzak kurdular.

Gafilen gelirse başına bir iş, gördüğün rüyayı Kamil'e danış. Nevşehir Ürgüp'e gidiyoruz Ahmet Çavuş'tan alınan bu güzel eserle. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor.

Saatimiz 15.07 gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimiz sürüyor. İrfan Ruhi Eren'den alınan eseri dinliyoruz şimdi de Cemile Cevher'in sesinden.

Yozgat'ın asmasıyam, bezirgan basmasıyam. Bana doktor getirmen, ben sevda hastasıyam. Zahide Özkan'dan alınan eserle birlikteliğimiz devam ediyor. Muzaffer Akgün'ün sesinden dinliyoruz.

gelir divana, dağdan gelir divana, dallara kona kona, divana mı divana, dallara kona kona, divana mı divana.

Divanam oy divanam, düşme benim peşime. Divanam oy divanam, altından tarak olsan, altından tarak olsan, komam seni başıma. Divanam oy divanam, komam seni başıma. Altından tarak olsan, altından tarak olsan.

Yudum'u dinliyoruz şimdi de. Sinop yöresinden güzel bir eserle, Neriman Gürpınar'dan alınan Derelerde Kuşburnu.

Perihan Mesudi'yi dinledik Hasan Çıtak'tan alınan Artvin yöresi türküsünde. Bulutlar oynar oynaşır felekte. Şimdi de Tolga Çandar. Hidayet Çalbudak'tan alınan eserle geliyor radyolarınıza. Afyon Karahisar'dayız.

Dereler doldu taşınan, gözlerim doldu yaşınan. Ben nerelere varayım şu gülmedik başınan. Bursa yöresinden bir eser, Nezahat Bayram arşivimizden seslenecek.

Ne işlerin var idi Sista Yaylası'nda? Söz ve müziği İbrahim Can'a ait bu güzel eseri de Muazzez Özacar'ın sesinden dinlettik. Aşık Mahsuni Şerif'in sesinden de bir başka güzel eseri dinliyoruz. Ey erenler, akıp gitsem ben o pirin sellerine. Bana bir selamı gelmiş, kurban olan.

Yavaş yavaş artık bir Karadeniz'den programının daha sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Birkaç güzel eseri daha sığdıracağız bu süreye. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında da tulum sanatçısı Yaşar Bildiren bizlerle. Haydi gidelim haydi diyoruz.

Ve böylece geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle programımızı Yiğit Yavuz hazırladı sizler için. Serpil Aydemir bizlerle birlikteydi. Atilla Kurt teknik yönetmenliğimizi yaptı. Seza Turgut sundu. Son eserimizi Mehmet Maksudoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Atma türkü atarım diyecek sanatçı. Esen kalın.

Gelmiş alı şavvalı da gel savura savura. Gelmiş alı şavvalı da gel savura.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Erdoğan, geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı. Yayman, şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, dedi. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcahamam'da 2018'de Emrah Taşdemir'in öldürülmesiyle ilgili de bir şüpheli yakalandı. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getiriliyor. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü parçası haline geldiğini söyledi. Demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini de belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'nin Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. Elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Bakan Kacır, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Görme engelli bireylerin bilgiye ulaşması artık daha kolay olacak. Rami Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi bu amaçla örnek bir çalışmaya imza attı. Buradaki kitaplar gönüllüler tarafından kütüphanedeki profesyonel ses stüdyolarında seslendiriliyor. Hazırlanan sesli içerikler Türkiye genelindeki görme engelli okurların erişimine de sunuluyor. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Akdeniz'in renkleri.
1: Merhaba sayın dinleyiciler, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Akdeniz'in renklerindeki birlikteliğimize başladık. Hoş geldiniz programımıza. Volkan Karaman hazırladı programı. Ersel Hüner ve Hacı İbrahim Çelik teknik yönetimdeki arkadaşlarımız. Spikeriniz ben Rıza Okur. Saat 17'ye kadar program içeriğimizdeki türküleri sanatçılarımızla sizlere dinleteceğiz. Önce Sevinç Sarı'yı dinleyelim. Penceresi dilmeden, geldi geçti gülmeden, hiç halimi sormadan, muhtar mı oldun Kezban yenge?

Ali Fuat Aydın, Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan derlediği bir Eskişehir türküsünde Meltem Doğan'ı dinleyeceğiz. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar, bizim köyün adeti, sevmeden ayırırlar.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi bir Neşet Ertaş türküsü dinleyeceğiz. Ama Cem Çelebi'den. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehrim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin.

Saat 16.43 sayın dinleyiciler ve biz Akdeniz'in renklerine devam ediyoruz TRT Antalya Radyosu stüdyolarından. Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşlarıyla seslendirecek şimdi Nemrut'un kızı.

son türkümüzü Şükrüye Tutkun seslendirecek ve bir Antakya türküsü bu. Aman aman Bağdat'tı, yanağı baldan tatlı. Kış günü yer yanında, yaz günü sehra tatlı.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Ersel Hüner ve Hacı İbrahim Çelik teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Sevgili dinleyenler, sazın söze, sözün yüreğe dokunduğu bu saatlerde Çukurova'nın bereketli topraklarından yükselen ezgilerle sizi buluşturuyoruz. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programımız başlıyor. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yapımda Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz. Karşımda salınıp durma, at boynuma kolun Dilber. Yalın ayak yere basma, giyin altın alın Dilber.

saatler, dinlenen saatler 17.06 dakika geçiyor ve programımız Kayseri yöresinden bir türküyle devam ediyor. Emin Aldemir'in Mehmet Emmi'den derlediği bir türküyü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesiyle dinliyoruz. Süpürgesi yoncadan, gayet berinceden. Ben seni sakınırım yerdeki karıncadan.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, Şükür Odan programında Erdal Akkaya'yı Aşık Daimi'den anılan bir türküyle dinledik. Şimdi ise Cengiz Özkan'ı Kırşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz.

Değerli dinleyenler, programımızda Mersin yöresinden bir türküyü Sultan Güler'in sesiyle dinliyoruz. Akdevem düzden gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Bir oğlan hasta düşmüş, ilacı kızdan gelir.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programını Mihriban Türküsü'nü Muharrem Temiz'in yorumuyla dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi de Selçuk Erim'den alınan Uşak yöresinden bir türküyü Gül Emekçi'nin yorumuyla dinliyoruz. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın?

Değerli dinleyenler, saatler 17.32'yi gösteriyor ve programımızda Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Ökkeş Eşkin'den derlediği türküyü Zülkü Falta'nın yorumuyla dinliyoruz. Kara çadır düzdedir, top sürükler yüzdedir.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.41 gösteriyor ve programımızda Gaziantep yöresinden bir türküyle devam ediyor. Oktay Bora Ertuğrul'u dinliyoruz. Evlerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş dudağı.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'yi Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman.

Sayın dinleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bugün Çukurova'danı sizin için Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü bir Kıbrıs türküsü. Hasan Özel'in yorumuyla dinliyoruz. Dillirga. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılının yeni dönemin yol haritasının ortaya konulduğu tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Erdoğan, geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı. Yaman, şehit aileleri ve gazileri incitmeden bir yol haritası üstünde devam edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Fidan, omuz omuza çalışmaya, ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. İki faili meçhul cinayet üzerindeki sır perdesi daha aralandı. Kırıkkale'de 2014'te kaybolup 2025'te cesedi bulunan Hüseyin Okumuş oğlu cinayetiyle ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcı Hamam'da 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getiriliyor. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Sınav sisteminde değişiklik yok. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sistemine ilişkin iddialara yanıt verdi, net konuştu. Sınavlarda çıkacak soruların yeni müfredata uygun olacağının altını çizdi. Bakan Tekin, yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde öğretmenlerin rolünün rehberlik etmek olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti iktidarları döneminde demiryollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü parçası haline geldiğini söyledi. Demiryolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık dedi. Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağlarının genişlemeye devam edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hyundai'in Türkiye'de 250 milyon avroluk bir yatırımla ilk aşamada 30 bin elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Araç üretiminin yanında batarya yatırımının da yapılacağını belirtti. Elektrikli otomobil seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Kacır, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor dedi. Giresun'da sele kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı. Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca Hamzalı köyünde toprağa verildi. İzmir'de öğrenci ve personel servis ücretlerine %20 zam yapıldı. Karar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Rusya, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, acil ateşkesin uzun vadeli çözüm olmadan mümkün olmadığını söyledi. Lavrov, Ukrayna'ya verilen askeri desteği hedef alacaklarını söylerken, Baltık bölgesinde İHA alarmı yaşandı. Letonya, NATO savaş uçaklarının hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdüğünü söyledi. Trendyol Süper Lig'de heyecan bugün başlıyor. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İstanbul, tarihin her döneminde sadece Anadolu'dan ve yakın coğrafyasından değil, dünyanın hemen her köşesinden göç alan, nüfusu ve yapısı sürekli değişen bir dünya şehridir. Tarih boyunca sayısız sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik hareketlere sahne olan bu şehrin kendine has bir kimliği, kokusu ve rengi vardır. Pek çok usta kalemin izine ortak olmuş, sevdalıları kah kavuşturmuş, kah ayırmış, ekmek parası için memleket hasreti çektirmiş şehirdir. Ah İstanbul, sen bir han mısın? Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Türkülerinde gideni kendine hayran bırakan ve bekleyeni zor durumda bırakan bir şehir olarak nitelendirilir. İstanbul'dan gelir kayık türküsünde ise hem aşkı anlatır hem de İstanbul'un özelliklerini, ilçelerini anlatır. İstanbul, Rumeli'ye Üsküdar'a da konu olur. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider türküsünde olduğu gibi. Çok kültürlü müzik ortamında yeniliğe ve değişime açık karakteriyle hem eski sesleri bünyesinde saklamış hem de yeniliklere kucak açmış bir şehirdir. Bugün sizinle Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir türküyü paylaşacağız. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun?

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hoş sefa geldiniz. Türkü akşamında birlikteliğimiz başladı. Türkülerle sefalanacağımız bir akşamda daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Güray Çiçek sesimizi ve türkülerimizi size ulaştıracak. Ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Bu muhabbetle de ağırlayacağız Ankara Radyosu'nda. Saatler 20'yi gösterinceye kadar. Umut ediyoruz bu güzel akşamda sevgili dinleyiciler. Bizi her nerede dinliyorsanız, yolda, trafikte, iş yerinizde olabilir, evde yemek hazırlıyor olabilirsiniz. Her ne haldeyseniz o halinize denk gelecek türkülerle buluşmanız sevgili dinleyiciler. İlk türkümüzle de buluştuk. Keyifli bir türkü, usta sanatçımız Coşkun Gök'ten dinledik. Yozgat, Akdağ Madeni yöresinden Halime Tunç'tan alınan türküyü ve birlikteliğimizi türkünün demet haliyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Bir türkü demeti dinleyici.

Sevgili dinleyiciler, Türkü Demet'i dinledik. Sanatçımız Gülsoy Babaoğlu seslendirdi. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor ve yolculuğumuzu türküler eşliğinde sürdürmeye devam ediyoruz. Gaziantep Kilis Yöresi'nden keyifli bir türkü dinleyeceğiz. Celal Bakar, Mustafa Çinkılıç ve Melih Duygulu birlikte seslendiriyor.

Malatya yöresinden Kemal Keskin'den alınan o güzel türkülerden biriyle devam edelim. Semra Algülof'la seslendiriyor. Havar canım, havar. Annem zülüf de gerdana döver. Bir can bir canı severse annem 6 aylık yolda ne var?

Birlikteliğimizi yine duygusal bir türküyle sürdürüyoruz. Yılmaz Savaş'a ait sözleri bir Karaca olan, özür diliyorum sevgili dinleyiciler, sözleri Karaca olana ait bir Karaca olan türküsü. Müziğini Yılmaz Savaş yapmış. Atilla Meriç, Haydar Bıçakçı ve Ünal Fırat birlikte seslendiriyor. İller yaylasına göçtüğü zaman bülbül gülden, ben yarimden ayrıldım. Dilim söyler ama gözlerim ağlar. Bülbül gülden, ben yarimden ayrıldım.

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Musa Eroğlu seslendirdi. Sözü müziği Küçük Mustafa'ya ait türküyü sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi bir ağıtla sürdürüyoruz. Şanlıurfa yöresinden Hamza Şenses'ten alınan ağıdı. Sanatçımız Senem Akdemir bağlamada Nurullah Akçayır'ın eşliğinde seslendiriyor. Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde. Bir makbere döndü koca dünya mezerimde.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi usta sanatçımız İzzet Altınmeş'den dinleyeceğimiz Kerkük türküsüyle sürdürüyoruz. Sen bir yana, bir yana, men bir yana, bir yana.

Sevgili dinleyiciler, Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan klasik türkülerimizden birini sanatçımız Arzu Akmeşe seslendirdi. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkü akşamında türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Bizi ortak dilimizde konuşarak ve bütün renklerimizi, zenginliklerimizi barındırarak saran, sarmalayan türküler bunlar sevgili dinleyiciler. Onlardan en güzel, en sevilen örneklerini seçmeye çalıştık bu akşam da yine ve birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Saatlerimiz 19.04'ü gösteriyor. İkinci saatimizle devam ediyoruz. İkinci saatimize de arşivden seçtiğimiz bantta Türk Halk Müziği'nin yine usta isimlerinden biriyle devam ediyoruz. Kırşehir yöresinden kendisinden alınan türküyü Neşet Ertaş seslendiriyor. Perişan hallarım aşkın elinden, gel buna bir çare bulmadan gitme. Dermansız derdimin sende dermanı, derdime dermanım olmadan gitme.

Usta sanatçımız Cengiz Özkan sevilen bir sevda türküsü seslendirdi. Birlikteliğimizi yine bir usta sanatçıyla ve bir uzun havayla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Hasan Özçivici'den Çukurova yöresinden alınan türküyü Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Hasta düştüm gurbet elde. Vallah su verenim yoktur. Sıla'da annemin babamın haberi yoktur.

Saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birbirinden güzel türkülerle buluşuyoruz. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği türküyü sanatçımız Hasan Özel seslendirdi. Sıla'ya Doğru adlı albüm çalışmasında yer alan türkülerden biriydi. Birlikteliğimizi, sözü müziği Sivaslı aşık Ali Metin'e ait bir türküyle sürdürüyoruz. Aşık Ali Metin'in icrasıyla başlayan türküyü Kubilay Metin seslendiriyor. Uslanmadın benim divane gönlüm, şaştım nere gidem gönül senin elinden.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyiciler, Elazığ yöresinden Ali Oğuz ve Mehmet Akar'dan alınan ve o gönlümüzü saran türkülerden birinde değerli sanatçımız Esra Er Ekinci'yi dinledik. Ortak dilimizde sevgimizin, sevincimizin, zor günümüzün, duruşumuzun, direnişimizin, hoşgörümüzün dillendiği ez cümle binbir rengimizin saklandığı türkülerle buluşmamız devam ediyor Türkiye akşamında ve birlikteliğimizi yine bir uzun havayla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait türküyü Dursun Özdil seslendiriyor. Göçerim dedi de ben inanmadım. Aldı dertler beni, gitti sevdiğim. Sabah ile de kalktım göçü kapıda. Aldı dertler beni, gitti sevdiğim.

Sevgili dinleyiciler, sözümüzü aşık Ali Nurşani'ye ait türkü formlu bir beste dinledik. Nurgül Onat seslendirdi. Sanatçının Yazgı Gülüm adlı albüm çalışmasında yer alan türkülerden biriydi. Saatlerimiz 19.46'yı gösteriyor. Birlikteliğimizin son çeyreğinde yine elbette birbirinden güzel türkülerle ilerliyoruz. Bu kez sözleri Karslı aşık Dursun Cevlani'ye ait bir türkü dinleyeceğiz. Erol Parlak seslendiriyor. Yine bahar oldu, bülbül ötecek. Ya neydim, sinemi yar yaraladı. Lale sümbül, mor menevşe bitecek. Bak bizim dağları, kar yaraladı.

Sevgili dinleyiciler, Aşık Dursun Cevlani, Kars yöresinden yetişen büyük aşıklarımızdan biri. Anadolu bilgeliğiyle muhteşem sözleri var. Ardında bıraktığı türkülerin içinde yankı

Çınlanmaya devam ediyor. Sadası gönlümüzde çınlamaya devam ediyor. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Kültürümüze hizmet eden gelmiş geçmiş bütün değerlerimizi elbette. Nasıl da derin simgeler barındırıyor türkülerimiz sevgili dinleyiciler. Her zaman bununla karşılaşıyoruz. Onları eğer gönül kulağıyla dinlersek, hayata eşsiz bir bakış açısıyla, bu coğrafyanın gözünden bir bakış açısıyla birlikte bin bir rengimizi, tadımızı barındırıyorlar türkülerimiz. Ayrıca belki yüzlerce yıllık kültürel zenginliğimizi de saklıyor türkülerimiz. Hem de ilk renkleriyle son renkleriyle birlikte bize işte bu kadar derin, kadim bir kültürün meyveleri olarak bizimle yaşamaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bize seslenmeye devam ediyor türkülerimiz. Biz de işte bu türkülerle günün akşamında, türkü akşamında buluşuyoruz. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Birlikteliğimizin de son 10 dakikası içindeyiz. Türküler eşliğinde veda edeceğiz elbette. Vedadan hemen önce bir türkü daha dinleyelim. Yine zenginliğimizin örneklerinden biri sevgili dinleyiciler. Sözleri Meloli Baba'ya ait türkü İbreti Baba'dan alınmış. Hüseyin Korkan Korkmaz ve Sercan Öztürk birlikte seslendiriyor. Ateş ile ülfet olmaz, el atarsan yakar hemen. Cahil ile sohbet olmaz, yaptığını yıkar hemen.

Sevgili dinleyiciler, sözü ve ezgisiyle gönüllerden doğan ve yine tesiri gönüllerde olan türkülerle buluştuğumuz Bir Türkü Akşamı'nın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde Güray Çiçek, sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık sizi bugün de sevgili dinleyiciler. Vedamızda yine türkü eşlik edecek bize. Erzurum yöresinden Fethi Siverekli'den alınan türküyü Türk Halk Müziği Erkekler Korosu seslendirecek. Arzu ederseniz yarın aynı saatte biz burada olacağız sevgili dinleyiciler. Türkülerin muhabbetiyle buluşalım. Görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Sevgili konuklar, İstanbul Radyosu'nun hazırladığı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Radyomuzun hepsi birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarından oluşan koromuz bu akşam sizlere ülkemizin değişik yörelerinden derlenmiş birbirinden güzel türküler sunacaklar. Teller, diller ve sizlerle türkü tadında bir yolculuk şefimiz Soner Özbilen'in öncülüğünde olacak. Alkışlar Soner Özbilen için.

Mikrofonlar türkülere koromuzun sunacağı Erzincan Kemaliye ve Kütahya'dan derlenen birbirine bağlı iki türküyle açılıyor. Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahızarını Kemaliye'den ve bağlı olarak Hisarlı Ahmet'ten derlenen bir Kütahya türküsü. Meşeden gel asürmelim meşeden, dolan da gel damardını köşeden, kız ben seni saramadım neşeden.

Konserimizin ilk solisti sizlere önce bir barak havası sunacak Gaziantep illerinden. Seni seven sevmesini bilmemiş. Çok ağlamış, gözyaşını silmemiş. Eller ne derse desin benim bu gönlüm ölmemiş. Ama ne çare ne çare. Sen güzelsin, seni seven bir çare. Sanatçımız bu uzun havaya Şanlıurfa yöremizin bir türküsünü bağlıyor. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevla'nın kelamı vardır dilimde. Tambura sazıyla barak havasını Cengiz Özkan açıyor ve huzurunuza gönül dolusu alkışlarla Sabahat Aslan geliyor.

Bağışla sevdiğim hakkı seversen. Gel ağlatma beni eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem. Beni destan ettin eller içinde. Yöremiz Kırşehir, kaynağımız Neşet Ertaş. Notasını yazıp dağarcığımıza kazandıran Naci Düzel. Ve gönül dolusu alkışlar Turan Engin için.

Gezdik, seyreledik Azerbaycan'ı. Dilleri var bizim dilin aynısı. Hoş muhabbet cana yakın insanı. Halleri var bizim halin aynısı. Çok uzakta değil, aha şurada. Bir içimlik, bir solukluk sürede. Erzurum'dan kalkan rüzgar orada. Yerleri var bizim yerin aynısı. Aras akar yapar yüreklerde iz. Bir ağaçta dalız, aynı kökteniz. Tut ki Hazar

Karadeniz, Akdeniz gölleri var, bizim gölün aynısı. Polatoğlu böyle beyan eyleye, aynı yürek lazım aynı söyleye. Namelerle aşar gider yaylaya, yolları var bizim yolun aynısı. Sevgili konuklar, sırada bir hoyrat var, Mazan hoyratı ve bağlı olarak Kerkük'ten bir türkü. Yüz ay var, yüz yıldız var, yüz ay var. Her gün gördüğüm yari görmemişem, yüz ay var. Hoyrata tarıyla sanatçımız Mirza Başar'a açış yapacak. Ve bağlı türkümüz O Yana Döndermeni, Bu Yana Döndermeni. Alkışlar İclal Akkaplar için.

Sevgili konuklarımızı ve değerli dinleyenlerimizi türkülerle ağırlıyoruz. Soner Özbilen yönetiyor. Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Koromuz tekrar sizlerle. Önce Mahmut Güzelgöz'den derlenen bir Şanlıurfa türküsü. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Seni sevdim seveli, kalbime sızı girdi. Daha sonra Elazığ'dan bir türkü. Kaynak Osman Öge. Kar mı yağmış şu harputun başına, kurban olan toprağına taşını.

Sevgili dostlar, sırada bir uzun hava var. Giresun yöresinde bu uzun hava Ova Garibi adıyla biliniyor, çalınıyor, söyleniyor. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Türkülerin, uzun havaların eşsiz bir yorumcusu. Gönülden alkışlar Ümit Tokcan için.

ve Tunceli Ovacık'tayız. Mikrofonlara Tunceli Turnalar Semahı geliyor. Kaynak Mustafa Batar, derleyen ve türkü dağarcığına kazandıran Süleyman Yıldız. Huzurunuzda sesiyle, sazıyla Süleyman Yıldız ve Tunceli Turnalar Semahı.

Sevgili konuklar, türkülerle şimdiki durağımız Eskişehir. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz bu hareketli türkünün kaynağı. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Biz bu türküyü anons ederken gönülden dileğimizi de söyleriz her zaman ve söylemeye de devam edeceğiz.

Bu akşamki konserimiz birbirine bağlı iki hareketli türküyle sona eriyor. Rumeli'den bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile ve Rize'den gökte yıldız ay mısın, kemençeme yay mısın? Efendim, sesleri ve sazlarıyla radyomuzun hepsi birbirinden değerli sanatçılarını, koromuzu bir kez daha gönül dolusu alkışlıyoruz. Değerli şefimiz Soner Özbilen'i alkışlıyoruz. Kormaşlarımız Hayati Kandas. Teknik yapım Mete Boyacılar, yapım asistanları Elif Engin, Kerem Bulut. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Ali Gürre. Hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben

0: Zafer Albayrak yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda sizlerle olacağız. Efendim, tabii ki bu program tek başımıza olmuyor.
1: Değil mi?
0: Birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Mikail Geçer, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Ömer Giray Akçay, bas gitar Ata Berk Eroğlu.
1: Ve tabii ki bir şey daha var. Sazlar ve sesler dışında bir de yayın yapım ekibimiz var. Onlar da olmazsa bu işimiz gerçekten hiçbir zaman olamaz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş. Şimdi bizi dinleyenlerin hepsi TRT Türkiye açmış değil mi? Bu durumda türküleri sever.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz var şu an. Bizi dinleyen hepsi
0: sabırsızlıkla bekliyorlar.
1: Evet, türkü dinleyicisi olduğu için biz de şanslıyız. O zaman ilk önce senden güzel bir türkü dinleyelim abicim.
0: Evet, Kul Fakir. Dostum gül cemali cennettir bana, ne çare ayrılık zamanı geldi, istemem ayrılmak senden sultanım.
1: Evet.
0: Ne çare ayrılık zamanı geldi. Hemen arkasına Erzincan'a gideceğiz ve Alekber Çiçek'ten Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim, araya kimseyi alma sevdiğim diyelim.
1: Buyurunuz.

0: keder, sevinç, hüzün her şey içinde barındıran bir şey değil mi?
1: Aynen öyle. Yani insanoğlu aslında çok güçlü. Biraz önce de söyledin ya, bu gönlün içine daha neler sığdırılabilir? Yani bu kadar şeyi sığdırıyorsun, doğuyorsun, büyürken o hep sevinci zaten görüyorsun. İstisnalar tabii ki kaydeyi bozmaz ama evet. Zaman içerisinde o çekilen acılar, hasretlikler,
0: heyecanlar, gönül, sevinçler, her öyle. Şeyi barındırıyor. Bu yüzden de gönle yazılan türküler kıymetlidir. Onlardan
1: bir gönül türküsü. Ve iki gönül türküsü mü?
0: İki gönül türküsü okuduk biz. Okuyacağız benle birlikte.
1: Evet.
0: Tabii burada sevda konulu bir türkü. İçinde gönül geçiyor. O zaman sevda olunca da akla ilk gönül geliyor. O zaman gönül gurbet ele var mı diye başlayalım. Hemen ardından tabii ki de çok sevdiğimiz Mahsun Şerif eserlerinden birini seslendireceğiz.
1: Gönül vay gurbet ele var mı diye.
0: Hayır tabii ki de. Vay göresim geldi perçenek seni. Dumanlı dumanlı. Oy bizim eller diyebilir dinleyicilerimiz. Bu iki türkü arka arkaya bağlamak isterim.
1: O zaman bütün türkü severler umarım ki şimdiden sana gönlüne sağlık diyorlar. Hadi o güzel gönlünden bizlere nasıl gelecek? Reyhan Ediş.

0: TRT Türkü.
1: Gönlü güzel, kalbi güzel, kendi güzel, güzel kardeşim.
2: Canım
1: gönlüne
2: abi.
1: Sağlık.
2: Teşekkür ederim. Senin de hep çok gönlüne güzel. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel iltifatınız için.
1: İçten yorumun.
2: Biliyorum abi, her zaman öyle. Ve zamanımız her dakika böyle bir hızlanıyor gibi değil mi?
1: Evet.
2: Her geçen
1: bugün
2: saniye
1: böyle biraz
2: hızlı
1: öne
2: geçiyor
1: geçti gibi zaman.
2: Değil mi, öyle oldu?
1: Evet. Dolayısıyla biz hemen türkülerimize
2: evet
1: başlayalım.
2: Abicim. Ne okuyacaksın bize? Biz sanki bugün yine bir Doğu Anadolu'ya yönelmişiz değil mi? Şöyle hızlıca bir repertuarımıza baktım abicim.
1: Yani işte öyle
2: biraz
1: denk
2: fazla
1: geliyor
2: gibi. Bu sefer denk evet. gelmiş. Evet.
1: Ben önce bir karanfil bedreng olur diyeyim. Hemen arkasından da Diyarbakır'a gidip Celal Güzelses'ten o yârimin damından oplayamadığım liralarım döküldü toplayamadım.
2: Buyurunuz.

0: Helal. Ağzına gönlüne sağlık, yüreğine sağlık abim.
1: Teşekkür ediyorum. Burada dikkatimi ne çekti? Oyar'a mektup yazdım, yollayamadım. Eskiden aşık olmak da zormuş yani.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii
0: abi?
1: Mektup, gideceksin kağıdı bulacaksın. Kalemi bulacaksın, yazan kalemi. Ondan sonra da
0: bir
1: o gönlün,
0: gönlündekiler
1: var ya, o gönlündekileri o kağıda aktaracaksın. Sonra da gidip işte pulunu mulunu falan derken gidecek. 3 günde mi gider, 5 günde mi, 10 günde mi? Ama şimdi tak tak tak tak telefondan yazıyorsun, anında mesaj orada.
0: Bu çağ bence ilginç bir çağ. Biraz da zor bir çağ. Biz şimdi Türkiye okuyan kişiler olarak o geleneksel

0: tavrı ve tarzı seviyoruz. O yaşanmışlıklardan etkileniyoruz. Dinleyicilerimiz de eminim öyledir ama biz biraz daha farklı bir şekilde düşünüyoruz sanırım. Bence etkisi artık azaldı. Yani imkansız olan şeylerin çok daha fazla kıymeti vardı. Öyle değil mi? Ne düşünüyorsun?
1: Öyle tabii ki ama ben buradan bir yere gitmek istedim aslında. Şimdi sen sevdiğine, yani illaki yani bu şey olarak da düşünme yani. Sevdiğin kişi annen olabilir, baban olabilir, kardeşin olabilir.
0: Tabii ki.
1: Ona mektubu gönderiyorsun ve günlerce onun hasretini çekiyorsun. O sana ne yazacak veya da ne istedin onun cevabı gelecek ya. Dolayısıyla o zaman içerisinde o duygu yoğunluğuyla oturup
0: bunlar yazılıyor bunu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yazıyordun bu böyle işte bu türküler çıkıyordu, yakılıyordu. Şimdi hemen gönderiyorsun arkasından, daha sen göndermeden o iki kere daha yazıyor. Sen yani mesela, ben mesela yavaş yazıyorum.
0: Duygu durumu iyice gelişmeden ve belli bir yere
1: ulaşmadan tabii. İşte yani ben nasıl şimdi türkü yakayım Reyhancığım yani?
0: O yüzden zaten
1: yeni yakamıyorum ya ondan.
0: Abi yeni dönemde insanlar zaten türkü yakamıyor bence. Türkü yakıcılara,
1: yok, yakanlar var.
0: Türkü yakıcılar var aramızda. Ve eminim ki şu an bizi dinleyenler
1: çok,
0: arasında da vardır. Hepsi için söylemiyorum.
1: Çok güzel türküler çıkıyor. Ama onlar hala herhalde mektup yazıyorlar ondan dolayı.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii, onlar da telefonu
0: bence
1: hala kullanıyor.
0: Şimdi biz şu an seninle aynı şeyi konuşuyoruz. İşte yani hepsinden bir şey çıkartmak lazım. Bence eski zamanlardaki çıkan eserlerle aynısı olmaz. Şimdi de bir şeyler var ama çok az sayıda. Bunu yazan ve bizim gerçekten gönlümüze dokunan eser sayısı bence az. İşte bu imkansızlıklar başka şeyleri doğuruyordu. Şimdi
1: o zaman
0: başka.
1: Ben en yakın zamanda bir türkü yakacağım.
0: Abi telefonunu bırakman lazım.
1: Zaten
0: bu çağa fazla ayak uyduruyorsun çünkü.
1: Kullandığımda söylenemez yani.
0: Evet, şimdi yine böyle dertli dertli eserlerden biri var abicim.
1: Ağlatma gelem gelem diyormuşum.
0: Onu başka zaman okuruz.
1: Tamam.
0: Benim de çok sevdiğim bir eser. Yüce Dağ'dan bir yol iner. Bir gelin. Aslında evet, bir ağıt bence. Onun başına şöyle küçük bir uzun ova. Hemen ardından da yine Sivas'a gidelim. Geline bak geline.
1: Kına yakmış eline.
0: Evet. Buyurunuz.
1: Reyhan Ediş'i dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım, çağırdın gelini, demişler ya işte gelin ata binmiş ya nasip demiş filan.
2: Evet abicim.
1: O türkünün de içinde gerçekten o...
2: O hazin hikaye hissediliyor değil mi?
1: Bizlere geçirdin.
2: Ah teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Orkestra şefimiz Gökhan Karakaya ve bütün saz sanatçısı üstadları teşekkür ediyorum ben de.
1: Evet, o zaman zamanımız daralıyor ve ben hemen iki türkümü söyleyip sonra da programın sonuna doğru geliyoruz.
2: Haydi bakalım. Evet abicim.
1: Evet, Bitlis'e gidelim. Bitlis'te Beş Minare. Ben sen gelini çağırdın, ben de oğlanı çağırayım bari. Beri tamam. Gel oğlan, beri gel diyelim, yüreğim dolu yare. Ve hemen arkasından da ben Güneydoğu'dan biraz böyle batıya doğru geleceğim.
2: Öyle mi?
1: Evet, Afyon'a gidiyorum. Emirdağ. Emirdağ türküleri de çok güzeldir.
2: Evet, kesinlikle.
1: Esbab serdim sicime.
2: Buyurun.
1: Varma elin içine diyelim.
2: Buyurunuz.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sonlara doğru ne güzel hareketlendik.
1: Evet evet, yani sonlara doğru hareketlenmek lazım zaten. Evet. Şimdi Reyhancığım, programın sonuna geldik.
0: Evet abicim, maalesef öyle.
1: Bence anonsumuzu yapalım. Seninle mi bitirelim? Nasıl olur?
0: Seninle de bitirebiliriz abicim.
1: Yok hayır. Yani
0: hani sıra bende aslında.
1: Hayır, sende zaten de. Hani anonsumuzu yapalım, türkülerle mi bitirelim? Yoksa türkülerimizi
0: Gökhan
1: söyleyeyim.
0: Gökhan Bey ne dersiniz? Tamam. Anonsu yapıp evet, en son türküyle bitirelim istiyoruz.
1: Birbirinden okay, değerli saz sanatçıları Bağlama Gökhan Karakaya, evet. Nefesli Mikail Geçer, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Ömer Giray Akçay, bas gitar Ata Berk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevimiz ise Tolga Önbaş'tı efendim. Sizler için Kırıkkale Keskin'den bir eser seslendireceğim. Hemen ardından Güneydoğu Bölge Müziğimizden yine çok sevilen eserlerden biriyle sizlerle olacağız. Sen hoşça kal derken ben mikrofona doğru ilerliyorum.
1: Efendim, sizlerle olmak bizim için mutluluktu. Hepinize sağlıcaklar diliyoruz. Gününüz güzel olsun. Hepinize iyi akşamlar.

Merhaba efendim, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. Yarım saat boyunca birlikte olacağız Bir Çift Söz programında. Türkülerimizin arka planlarına, hikayelerine, repertuvar kayıtlarına, yapılmışsa aktarılırken ortaya çıkan söz değişimlerine ve nihayet Türkçe şiirimiz açısından anlamlarına, değerlerine kendimizce bakmaya çalışacağız. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici Bey, bendeniz de programı hazırlayan Ali Bektaş, bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Yurttan Sesler topluluğundan bir eserle başlayacağız bu hafta programa. Amasya Merzifon'dan Aşık Musa Aslan'dan, Muzaffer Sarı Sözen merhumun derleyip notaya aldığı bir kırık havayla. Felek şad olacak günün görmedim, garip gönlüm bir efkara düşürdü.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler topluluğundan dinlediğimiz bu Amasya Merzifon türküsündeki sözleri Gaziantep'teki bir uzun havada da duyuyoruz, dinliyoruz. Fakat sözler yer yer farklı. Amasya Merzifon'dan dinlediğimiz bu kırık havada Eyüp ismi geçmekte. Ancak bu bir aşığın ismi değil. Kur'an-ı Kerim'de olağanüstü sabrıyla örnek olarak verilen, anlatılan Eyüp peygamberin ismidir. Gaziantep yöresindeki uzun havada ise Hüseyin ismi geçmekte. Ya meşhur Gaziantepli aşık Hasan Hüseyin'dir yahut Maraş Elbistan doğumlu 1945'te vefat etmiş aşık Hüseyin'dir diye düşünüyorum bendeniz. Bir başka türküye kulak vereceğiz. Bir çift söz programında Aysun Gültekin ustamızdan bir uzun hava dinleyeceğiz. Erzincan'dan kaynak kişi Fidan Engin'den Turan Engin ustamızın derleyip notaya aldığı, halk müziği repertuvarımıza kazandırdığı bir uzun hava. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar, Erzurum'a vardım dumanlar.

Aysun Gültekin ustamızdan dinlediğimiz bu uzun havanın kaynak kişisi Fidan Engin Hanım, merhum Turan Engin ustamızın validesi, ana oğul birlikte halk müziğimize çok büyük eserler kazandırmışlardır. Allah her ikisine de rahmet eylesin diyelim. Bir başka türküye kulak verelim. Ergün Efe'den dinleyeceğiz. Şimdi onun 2015 yılında çıkardığı, kendisinin de çalıp okuduğu Hasretim Yetiş adlı albümden bir eser. Albüm kitapçığında bestekar olarak Muharrem Özdemir, yine güftekar olarak Muharrem Özdemir görünüyor. Bahtı kara yaram indi derine, dert ekleme bu derdinin üstüne.

Sevgili dinleyenler, Ergün Efe'den dinlediğimiz bu eserin adı hem onun kendi albümünde hem de açık kaynaklarda Ali ile Muhammed'in aşkına ismiyle veriliyor. Ancak TRT repertuvarında, Türk Halk Müziği repertuvarımızda Ali ile Muhammed'in aşkına ismiyle bilinen birkaç eser daha vardır ve onlar çoğunlukla Değiş Deme Nefes olarak tasnif edilen eserlerdendir. Buradaki sözler biraz daha farklı. Devam edelim efendim. Bircan Pullukçuoğlu merhum ustamıza kulak vereceğiz. Ankara'dan plak kaydındaki icrasıyla Türkiye kaynak kişi olan Bayram Arıcı'dan Can Etili ustamızın derlediği ve notaya aldığı bir eseri dinleyeceğiz. Göle gidelim göle, kimler inen eğlene. Yar sana fiske vurdum, iki kolum bağlana.

Efendim türküde geçen cimdallı ibaresi dolayısıyla Anadolu'da, Ankara'da, Konya'da, Niğde'de, Nevşehir'de, hemen hemen bütün İç Anadolu'da içinde bu ibarenin geçtiği türküler cimdallı olarak da bilinir. Fakat bendeniz cimdallının anlamı nedir? Henüz onu öğrenemedim. Besbelli ki bu da kınalarda, düğünlerde, nişanlarda eğlence amaçlı yakılmış, havalandırılmış ve daha çok mani gibi dörtlüklerle birbirine bağlanmış türkülerden birisi. Son bölümdeyiz şimdi. Bu haftaki Bir Çift Söz programının son bölümüne geldik. Kenan Tuna'nın sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Halk müziğimizin efsane seslerinden Neriman Altındağ Tüfekçi Hanım'ın Şanlıurfa'dan, kaynak kişi Şükrü Çadırcı'dan derleyip notaya aldığı bir türküyle veda edeceğiz. Gittim baktım evlerinin haline, mail oldum o gelinin diline. Dizeleriyle başlayan bu türkünün kaynak kişisi Şükrü Çadırcı. Evet efendim, Bir Çift Söz programında son bölümdeki türküyle sizlere veda ederken sürçülisan ettikse affımızı istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar. Ton Meisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Bu akşamki konuğumuzda Karslı bir aşığımız var, Güvener Yağmur. Sevgili Güvener, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Kars'ın Selim ilçesinin Akpınar köyündenim. Bu kültüre anne tarafından, aşıklık kültürü dayılarım tarafından geliyor. Uzun yıllardan beri Ankara'da yaşıyorum. 16 yaşından beri Halk Ozanları Kooperatifi adı altında kurulan Türkiye'nin ilk kooperatifinde orada başladım bu kültüre hizmet etmeye. Ondan beri de devam ediyorum. Türküleri çok seviyorum. Türküleri yaşatan siz değerli ozanlarım sayesinde de buralarda sesimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun diyeyim. Daha sohbet edeceğiz. Bir türkü dinleyelim sizden. Bize ne söyleyeceksiniz ilk olarak?
1: Kendime ait müziği ve sizi kendime ait bir eserimi okuyacağım sizlere.
0: İsmi nedir efendim?
1: Sen Beni Hiç Sevmedin Ki.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Güvenel Yağmur, Karslı olduğunu söyledik. Kars'ta ozanlarımızın yoğun olduğu bir bölge. İsimlerini saymaya kalkarsak çok zaman alır. Hepsine rahmet de gitmişlere rahmet diliyoruz. Yaşayanlara sağlık diliyoruz.
2: Amin.
1: Bu kültüre girmeye nasıl karar verdin? Kimler örnek oldu? Rehberin kim oldu? Usta çırak ilişkisi yaşadın mı? Biraz onlardan bize bahseder misin sevgili?
2: Hayır, Aşık Fazili uzun yıllar bu.
1: Aşık Fazili.
2: Evet, Karslı Aşık Fazili. Ben ondan esinlenerek geldim ama 16 yaşında liseyi bitirdim ben Kars'ta. Liseyi bitirmez Ankara'ya geldim. Ankara'da sizlerle tanıştım. Çok değerli babanız Ozan İsmail Nar'la tanıştım. Rahmetli Feyzullah Çınar'la tanıştım. Murtaza Yalçın'la tanıştım. Rahmet. Çok değerli Ozanlarla
1: rahmet
2: beraber.
1: Diliyoruz Hüdayi'nin, onlara
2: da. Evet, Hüdayi babanın kollarında uyudum. Bana sahip çıktılar. Ben onlara hizmet etmekten hep onur gurur duydum. Bu kültürü çok seviyorum. Türk halk müziğini çok seviyorum. Daha sonra 1983 yılında TRT'nin açmış olduğu Gençlik Korosu sınavında girdim. Buralarda oldum. Burası bir okul. TRT türkülere çok büyük hizmet ediyor. TRT olmasa türküler ölür. TRT türküleri yaşatan bir kurum. TRT bir kültür okulu. TRT bir ahlak. Burası bizim için çok önemli yerler. Sizler de bu kültüre hizmet ettiğiniz için sizlere de çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili Güvenel Yağmur? Bize ne söyleyeceksin?
2: Tabii ki. Eline bilsin.

0: Yüreğin var olsun sevgili Güvener Yağmur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sen bilmezsen el ne bilsin dediğin. Şimdi çalıp söyleme tarzınla Kars'a çok yakın olmuyorsun. Bilmiyorum seni yetiştiren ustalardan mı kaynaklandı? Ankara'da büyümenin biraz önce saydın ya işte Hüdayi'nin kollarında uydum. Feyzullah Sinan'la, İsmail Nar'la daha ismini saymadığımız bir sürü ozanla. Onların etkisinden kaynaklanıyor sanıyorum öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Ben aslında Sivas kökenliyim. Öyle Sivas'ın Çargıçtan'ın Güdül köyündenim.
0: Ama
1: biz Kars'a göçmüşüz. Yani biz o kültürden değil de daha çok ozanlı kültürünü Sivas yöresine daha
0: zaten
1: çok
0: zaten o hissediliyor yani bir evet. Kars'ı şeyini alamadım havasını böyle.
1: Çünkü bir Türkmen boyu kültürüyle yetişmişiz. Sivas kültürüyle.
0: Bir de şerefli mahlasını kullanıyorsunuz. Mahlasla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Nasıl bir mahlas aldınız böyle bir şerefli mahlası?
1: Ben çok sevdiğim, geçenlerde de elini gidip öptüğüm Dursunalı Akınet abim var. Çok değerli bir söz yazarıdır. Benim komşum da burada. Bana hep şerefli derdi. Sana bu mahlası takacağım dedi. Bana o verdi bu mahlası. Benim kapı komşumdu.
0: Sağlıklar diliyoruz.
1: Tabii buradan ona çok büyük selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok değerli bir dosttur. Çok güzel sözleri var.
0: Evet, güzel de bir mahlas veriniz. Mahlasınızda yaşayın diyelim.
1: Eyvallah.
0: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili Güvener Yağmur? Bize ne söyleyeceksiniz?
1: Siz nasıl isterseniz. Şimdi yine sözleri kendime ait, müziği kendime ait. Dağlar size kar mı yağmış diye bir eserim var, onu okuyacağım.
0: Dinliyoruz.

0: Eline, diline sağlık sevgili Güner Yağmur. Sağ olasın, var olasın. Dağlar size kar mı yağmış dedin. Çok sen karla buranla uğraşırken biraz dinlen diyeyim. Dinleyicilerime bir türkü de ben söyleyeyim.
1: Söz sizde olsun.
0: Merhaba diye bir eserim var. Sözümüzü bana ait olan.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Eyvallah, sağ olasın sevgili Güvener Yağmur.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Hemen bir türkü de senden dinleyelim, bize ne söyleyeceksin?
0: Yine sözü müzikine kendime ait. Ben Garip Musa Ocağı'ndanım. Garip Musa'ma yazmış olduğum bir değişim var, onu okuyacağım.
1: Buyurun, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine sağlık, sağ olasın. Ziyaretlerin kabul olsun, kurbanın kabul olsun diyelim. Kurban kesmeye gitmişsin herhalde, öyle bir şeyden sonra yazdın. Evet. Garip Musa, nerede oluyor sevgili Güvener?
2: Divriğin Güneş Köyü'nde, türbemiz orada.
1: Oraya ziyarete gittin ve bu eseri orada
2: her yazdın. Yıl gidiyorum.
1: Gidiyorsun.
2: Biz her yıl gideriz.
1: Ziyaretlerin kabul olsun diyelim.
2: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Ara vermeden bir türkü daha dinleyelim. Yani ne söyleyeceksin bize?
2: Ben köyüme yazmış olduğum bir Kars'tan ayrılırken, her ne kadar Sivaslı olsam da orada doğdum, büyüdüm, yaşadım. O köyüme yazmış olduğum bir uzun hava.
1: Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili Güvener Yağmur. Davetimizi kırmayıp geldin, sağ olasın. Ayaklarına sağlık, teşekkür ederiz sevgili Güvener. Bize son olarak ne söyleyeceksin? Hangi türkü yok?
1: İlla dostum bir tek gülü yaralar beni.
0: Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Buyur sevgili Güvener.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece İzgileri programıyla huzurlu bir yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Yücel Paşmakçı'nın Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye bir programımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda sizlerle olacağız. Efendim. Tabii ki bu program tek başımıza olmuyor.
0: Değil mi?
1: Birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum. Bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Mikail Geçer, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Ömer Giray Akçay, bas gitar Ata Berk Eroğlu.
0: Ve tabii ki bir şey daha var. Sazlar ve sesler dışında bir de yayın yapımı kimimiz var. Onlar da olmazsa bu işimiz gerçekten hiçbir zaman olamaz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş. Şimdi bizi dinleyenlerin hepsi TRT Türkiye açmış değil mi? Bu durumda türküleri sever.
1: Tabii ki.
0: Dinleyicilerimiz var şu an. Bizi dinleyen hepsi
1: sabırsızlıkla bekliyorlar.
0: Evet, bence. Türkü dinleyicisi olduğu için biz de şanslıyız. O zaman ilk önce senden güzel bir türkü dinleyelim abicim.
1: Evet, Kul Fakir. Dostum gül cemali cennettir bana, ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım.
0: Evet.
1: Ne çare ayrılık zamanı geldi. Hemen arkasına Erzincan'a gideceğiz ve Alekber Çiçek'ten Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Kıymetli orkestranın da o güzel sazlarına sağlık.
1: Aynen öyle. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Boşuna dememişler türküler. Türkülerimiz ana sütü gibi pak. Ana sütü gibi temiz. Hangi türkünün içinde bir kötülük görebilirsin?
0: Göremeyiz. Göremeyiz ve şimdi senin okuduğun türkünün ardından ben de içinde sıkça gönül geçen bir eser seslendireceğim. Gönül ne kadar önemli bir şey değil mi abi? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Nasıl bir şey hissediyorsun? Yani bu gönlün içerisine daha ne kadar şey sığdırılabilir ki? Acı, keder, sevinç, hüzün her şey içinde barındıran bir şey değil mi?
1: Aynen öyle. Yani insanoğlu aslında çok güçlü. Biraz önce de söyledin ya, bu gönlün içine daha neler sığdırılabilir? Yani bu kadar şeyi sığdırıyorsun, doğuyorsun, büyürken o hep sevinci zaten görüyorsun. İstisnalar tabii ki kaydeyi bozmaz ama evet. Zaman içerisinde o çekilen acılar, hasretlikler,
0: heyecanlar, gönül, sevinçler, her öyle. Şeyi barındırıyor. Bu yüzden de gönle yazılan türküler kıymetlidir. Onlardan
1: bir gönül türküsü. Ve iki gönül türküsü mü?
0: İki gönül türküsü okuduk biz. Okuyacağız benle birlikte.
1: Evet.
0: Tabii burada sevda konulu bir türkü. İçinde gönül geçiyor. O zaman sevda olunca da akla ilk gönül geliyor. O zaman gönül gurbet ele var mı diye başlayalım. Hemen ardından tabii ki de çok sevdiğimiz Mahsun Şerif eserlerinden birini seslendireceğiz.
1: Gönül vay gurbet ele var mı?
0: Hayır tabii ki de. Vay göğsüm geldi perçenek seni. Dumanlı dumanlı. Oy bizim eller diyebilir dinleyicilerimiz. Bu iki türkü arka arkaya bağlamak isterim.
1: O zaman bütün türk severler umarım ki şimdiden sana gönlüne sağlık diyorlar. Hadi o güzel gönlünden bizlere nasıl gelecek? Reyhan Ediş.

0: TRT Türkü.
1: Gönlü güzel, kalbi güzel, kendi güzel, güzel kardeşim.
2: Canım
1: gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ederim. Senin de hep çok gönlüne güzel. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel iltifatınız için.
1: İçten yorumun.
2: Biliyorum abi, her zaman öyle. Ve zamanımız her dakika böyle bir hızlanıyor gibi değil mi?
1: Evet.
2: Her geçen
1: bugün
2: saniye
1: böyle biraz hızlı öne geçti gibi zaman.
2: Değil mi, öyle oldu?
1: Evet. Dolayısıyla biz hemen türkülerimize başlayalım. Abicim.
2: Ne okuyacaksın bize? Biz sanki bugün yine bir Doğu Anadolu'ya yönelmişiz değil mi? Şöyle hızlıca bir repertuarımıza baktım abicim.
1: Yani işte öyle
2: biraz
1: denk
2: fazla
1: geliyor
2: bu sefer denk gelmiş. Evet.
1: Ben önce bir karanfil bedreng olur diyeyim. Hemen arkasından da Diyarbakır'a gidip Celal Güzelses'ten o yarimin damından oplayamadığım liralarım döküldü toplayamadım.
2: Buyurunuz.

0: Helal. Ağzına gönlüne sağlık, yüreğine sağlık abim.
1: Teşekkür ediyorum. Burada dikkatimi ne çekti? Oyar'a mektup yazdım, yollayamadım. Eskiden aşık olmak da zormuş ya. Yani.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii
0: abi?
1: Mektup, gideceksin kağıdı bulacaksın. Kalemi bulacaksın, yazan kalemi. Ondan sonra da
0: bir
1: o
0: de
1: gönlün,
0: yaz,
1: gönlündekiler var ya, o gönlündekileri o kağıda aktaracaksın. Sonra da gidip işte pulunu mulunu falan derken gidecek. 3 günde mi gider, 5 günde
0: ne
1: mi, 10 günde
0: mi?
1: Ama şimdi tak tak tak tak telefondan yazıyorsun, anında mesaj orada.
0: Bu çağ bence ilginç bir çağ, biraz da zor bir çağ. Biz şimdi Türkiye okuyan kişiler olarak o geleneksel tavrı ve tarzı seviyoruz. O yaşanmışlıklardan etkileniyoruz. Dinleyicilerimiz de eminim öyledir ama biz biraz daha farklı bir şekilde düşünüyoruz sanırım. Bence etkisi artık azaldı. Yani imkansız olan şeylerin çok daha fazla kıymeti vardı. Öyle değil mi? Ne düşünüyorsun?
1: Öyle tabii ki, ama ben buradan bir yere gitmek istedim aslında. Şimdi

0: Tabii ki ama ben buradan bir yere gitmek istedim aslında. Şimdi sen sevdiğini yani illaki yani bu şey olarak da düşünme yani sevdiğin kişi annen olabilir,
1: Olabilir,
0: baban
1: kardeşin
0: olabilir, kardeşin
1: olabilir.
0: olabilir.
1: Tabii ki.
0: Ona mektubu gönderiyorsun ve günlerce onun hasretini çekiyorsun. O sana ne yazacak veya da ne istedin onun cevabı gelecek ya. Dolayısıyla o zaman içerisinde o duygu yoğunluğuyla oturup
1: Bunlar
0: bunu
1: yazılıyor,
0: evet
1: değil mi?
0: yazıyordun
1: Bu
0: böyle
1: eserler
0: işte
1: yazılıyor.
0: bu türküler çıkıyordu, yakılıyordu. Şimdi hemen gönderiyorsun arkasından daha sen göndermeden o iki kere daha yazıyor. Sen yani mesela ben mesela yavaş yazıyordum.
1: Duygu durumu iyice gelişmeden ve belli bir yere
0: İşte yani ben nasıl
1: ulaşmadan
0: şimdi
1: tabii.
0: türkü yakayım bir Reyhancığım yani.
1: O yüzden zaten yeni de
0: Yakamıyorum ya ondan
1: abi
0: dolayı.
1: yeni dönemde insanlar zaten türkü yakamıyor bence.
0: Yok yok yakanlar var.
1: Türkü yakıcılar var aramızda. Ve eminim ki şu an bizi dinleyenler arasında da
0: Çok
1: vardır.
0: çok
1: Hepsi
0: güzel
1: için
0: de türküler
1: söylemiyorum.
0: çıkıyor. Ama onlar hala herhalde mektup yazıyorlar ondan dolayı.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii onlar da telefonu
1: Bence
0: hala kullanamıyor.
1: şimdi biz şu an seninle aynı şeyi konuşuyoruz. İşte yani hepsinden bir şey çıkartmak lazım. Bence eski zamanlardaki çıkan eserlerle aynısı olmaz. Şimdi de bir şeyler var ama çok az sayıda. Bunu yazan ve bizim gerçekten gönlümüze dokunan eser sayısı bence az. İşte bu imkansızlıklar başka şeyleri doğuruyordu.
0: O
1: Şimdi
0: zaman ben
1: başka.
0: en yakın zamanda bir türkü yakacağım.
1: Abi telefonunu bırakman lazım.
0: Zaten
1: Bu
0: çok
1: çağa
0: da
1: fazla ayak uyduruyorsun çünkü.
0: kullandığımda söylenemez yani.
1: Evet şimdi yine böyle dertli dertli eserlerden biri var. Benim de çok sevdiğim bir eser. Yüce Dağ'dan bir yol iner. Bir gelin. Aslında bir
0: Evet.
1: ağıt bence. Onun başına şöyle küçük bir uzun ova. Hemen ardından da yine Sivas'a gidelim. Geline bak
0: Geline
1: geline.
0: kına yakmış eline.
1: Evet. Buyurunuz.
0: Reyhan Ediş'i dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım, çağırdın gelini, demişler ya işte gelin ata binmiş ya nasip demiş filan.
2: Evet abicim.
1: O türkünün de içinde gerçekten o...
2: O hazin hikaye hissediliyor değil mi?
1: Bizlere geçirdin.
2: Ah teşekkür
1: ediyoruz sana.
2: Ben teşekkür ediyorum. Orkestra şefimiz Gökhan Karakaya ve bütün ses sanatçısı üstadları.

0: Sonra da programın sonuna doğru geliyoruz.
1: Haydi bakalım. Evet abicim.
0: Evet, Bitlis'e gidelim. Bitlis'te 5 minare. Ben sen gelini çağırdın, ben de oğlanı çağırayım bari. Beri tamam. Gel oğlan, beri gel diyelim. Yüreğim dolu yare. Ve hemen arkasından da ben Güneydoğu'dan biraz böyle batıya doğru geleceğim.
1: Öyle mi?
0: Evet, Afyon'a gidiyorum. Emirdağ. Emirdağ türküleri de çok güzeldir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Esbab serdim sicime. Varma elin içine diyelim.
1: Buyurunuz.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sonlara doğru ne güzel hareketlendik.
1: Evet evet, yani sonlara doğru hareketlenmek lazım zaten. Evet. Şimdi Reyhancığım, programın sonuna geldik.
0: Evet abicim, maalesef öyle.
1: Bence anonsumuzu yapalım. Seninle mi bitirelim? Nasıl olur?
0: Seninle de bitirebiliriz abicim.
1: Yok hayır. Yani
0: hani sıra bende aslında.
1: Hayır, sende zaten de. Hani anonsumuzu yapalım, türkülerle mi bitirelim? Yoksa türkülerimizi
0: Gökhan
1: söyleyeyim.
0: Gökhan Bey ne dersiniz? Tamam. Anonsu yapıp evet, en son türküyle bitirelim istiyoruz.
1: Birbirinden okay, değerli saz sanatçıları Bağlama Gökhan Karakaya, evet, Nefesli Mikail Geçer, Ritim Saz Suat Kuş, Klasik Gitar Ömer Giray Akçay, Bas Gitar Ata Berk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevimiz ise Tolga Önbaş'tı efendim. Sizler için Kırıkkale Keskin'den bir eser seslendireceğim. Hemen ardından Güneydoğu Bölge Müziğimizden yine çok sevilen eserlerden biriyle sizlerle olacağız. Sen hoşça kal derken ben mikrofona doğru ilerliyorum.
1: Efendim, sizlerle olmak bizim için mutluluktu.

bin yıl gezdim pervanelikte. Sıtkı ismin duydum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte.

sükutum. Adem sıfatımla çok geldim gittim. Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için zara düş oldum.

0: benim türküm.
1: Selma Gökmen, sevdiklerim için Cengiz Özkan'dan bir türkü istiyorum.